Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Yatırım alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odaya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

0: Radyo. Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Bugün OVP konuşacağız. Orta vadeli ekonomik program. Orta vadeli ekonomik program önümüzdeki 3 yılı kapsıyor. Bu 3 yıla biraz yukarıdan bakacağız. Şimdi orta vadeli program dediğimizde kulağa biraz böyle teknik bir belge gibi geliyor ama yani içinde enflasyon tahminleri var, büyüme oranları var, bütçe açığı var, cari açık var. Onlarca politika başlığı ve yüzlerce sayfa açıklama var. Ama biraz daha basit bir şekilde düşünmek mümkün bunu. Yani aslında çok teknik bir rapor olmasının yanında, yani teknik bir rapor olarak değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünürken, diğer taraftan da ekonomi yönetiminin önümüzdeki 3 yıl için hazırladığı yol haritası gibi düşünülebilir. Yani işte ekonomi yönetimi nereye ulaşmak istiyor? Enflasyonu nereye indirmek istiyor? Ekonomi ne kadar büyüsün istiyor? Devlet ne kadar para harcasın istiyor? Cari açık ne kadar olsun? İstihdam nereye gelsin istiyor? Bunun yanı sıra sanayi, ihracatı, teknolojiyi hangi araçlarla destekleyelim sorularına cevaplar oluşturuyor. Yani aslında bunlara ilişkin bir çerçeve sunuyor bize. Bu dolayısıyla sadece tahmin belgesi değil. Tahminler zaten yani belirli bir süre sonra çok off da kalabiliyor. Yani geride kalabiliyor. Ama bu OVP aynı zamanda merkezi yönetim bütçesi hazırlanırken kamu kurumlarının kullanacağı temel çerçeveyi de oluşturuyor yani. Özel sektör açısından da ekonomi yönetiminin öncelikleri hakkında bir referans noktası da niteliğinde. Dolayısıyla bugün rakamların hepsi tam olarak işte gerçekleşecek mi, tutarlı mı, o mu bu mu tartışmasına girmekten çok program bize nasıl bir ekonomi tasarımı anlatıyor? Bu sorunun cevabına bakmak istiyorum. Ve bence yeni programın ana mesajını da 3 cümleyle özetleyebiliriz. Yani işte orada tekrar enflasyonu düşürmeye devam etmek amacı olduğunu görüyoruz. Ama enflasyonu düşürürken büyümeyi tamamen de kaybetmemek amacı öne çıkıyor. Bu sıkı finansal koşullardan daha fazla etkilenen üretim ve ihracat kesimlerini daha seçici biçimde desteklemek konusunun ön planda olduğunu görüyorum. Aslında bütün program bu denge arayışının etrafında kurulmuş durumda. Yani aslında çok zor bir dengeden bahsettiğimde farkındasınızdır. Yani hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyümeyi tamamen kaybetmeyeceğiz. Daha sıkı finansal koşullarla gitmek durumundaysak enflasyonu düşürmek için bundan da reel sektörün etkilenmesini azaltmaya çalışacağız. Son derece zorlu bir denge arayışı ama aslında bizim son 2-3 senemizin de bir hikayesi diyebiliriz. Şimdi ben önce enflasyondan başlayayım. Tahmin ederseniz ki her daim enflasyonu ön plana çıkartıyorum. Çünkü bugün ister tüketici olun, ister şirket sahibi olun, ister yatırımcı olun. Maalesef Türkiye ekonomisinin önündeki en önemli mesele halen bu fiyat istikrarı. Ve biliyoruz ki Ağustos itibariyle yıllık tüketici enflasyonu %31,5 civarında. Şimdi OVP 2026 yılını %28,4 enflasyonla tamamlayacağını öngörüyor. Sonrasında ise düşüşün devam etmesini bekliyor. Diyor ki 2027'de %21, 2028'de %13,5, 2029'da da %9. Yani programın hedefi 2029 yılında yeniden tek haneli enflasyona ulaşmak. Ve fakat hepimiz biliyoruz ki bu tek haneli enflasyon hedefleri aslında sürekli her yıl bir sonraki yıla biraz öteleniyor. Yani dezenflasyon hedefinden vazgeçilmiyor ama önceki dönemleri kıyasla daha uzun bir zaman dilimine yayılan bir patika iletiliyor. Yani basit söyleyelim, enflasyonun düşmesi bekleniyor ama hızlı bir şekilde değil, kademeli olarak. Bu aslında son bir yılda yaşadığımız gelişmelerle de bağlantılı. Zira OVP basın toplantısında yetkililerin, işte gerek Merkez Bankası Başkanı'nın gerek Bakan'ın da altını çizdiği konular var. Diyor ki 2026 yılı dünya ekonomisi açısından kolay bir yıl olmadı. İşte enerji fiyatları yükseldi, jeopolitik gerilimler arttı, tedarik zincirleri yeniden baskı altında kaldı. Gıda ve bazı tarımsal girdilerde maliyet artışları yaşandı. OVP'de özellikle enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını vurguluyor aslında. Ve gördüğünüz üzere de aslında Ağustos'ta 31,5 olan yıllık enflasyon Eylül, Ekim, Kasım, Aralık sonunda 28,4'e gerilemesini öngörüyor. Çok da ciddi bir düşüşten bahsetmiyoruz. 28.4 piyasa beklentilerinin neresinde duruyor derseniz nispeten yakın ama piyasa beklentileri halen biraz daha yukarıda, yani 30'lara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla programın ilk büyük mesajı şu: evet, fiyat istikrarı halen merkezde. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çizgisini sürdürmesi, maliye ve gelirler politikalarının da bu süreçle uyumlu hareket etmesi öngörülüyor. Burada tabii eş güdüm kelimesi önemli. Bunu da çok duyuyoruz. Bu enflasyon sadece faiz arttırarak düşülecek bir problem değil. Çok çok konuştuk bunları. Tekrar tekrar da konuşuruz elbette. Yani Merkez Bankası bir taraftan talebi ve krediyi kontrol etmeye çalışırken işte kamu harcamalarının ya da yönetilen fiyatların ters yönde çok güçlü bir baskı yaratmaması gerekiyor. İşte maliye politikası burada devreye giriyor. Burada da para, maliye ve gelirler politikalarının birlikte çalışması hedefleniyor. Buna da eş güdüm diyoruz. Peki yani bu günlük hayatımız açısından ne anlama geliyor? Öncelikle şu anlama geliyor. Yani enflasyonun işte %30 civarlarından %20'ye doğru bir seyahat içinde olması bekleniyor 2027 yılında. Bu tabii orta vadeli ekonomik programın tahminleri çerçevesinde konuşuyorum. Piyasa tahminlerine bakıldığında çok daha yukarı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Piyasa tahminlerinde de mevcut noktada şu anda 2027 yıl sonunda 22'nin biraz daha üzerinde tahminler oluştuğunu görüyoruz. Yine çok uzak değil aslında, yani 21 diyen OVP var, işte 22'nin biraz üzerinde diyen bir de piyasa katılımcıları var. Ama burada söyleyeceğim not şu: biz yılın başındaki bu enflasyon tahminlerini maalesef hep yukarı yönlü revize etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla tahminler üzerinde bir risk var mı sorusuna cevap olarak da evet var. Peki hangi yönde sorusunun cevabı ise yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Çünkü gelecek dönemde ücretler politikasının nasıl ayarlanacağı, enerji fiyatlarının nasıl gideceği, gıda fiyatlarının nasıl gideceği, verilecek seçici desteklerin aslında talep üzerindeki etkileri, bütün bunlar son derece kritik. Biz belirli bir varsayım ve bazı senaryo ile çalışıp aslında burada 22 civarında bir şey diyor olabiliriz. Yani piyasa katılımcıları olarak genel çerçevede. Ama dediğim gibi risklerin yukarı yönlü olduğunu da kafamızın bir kenarında tutuyoruz. Tekrar dönüyorum OVP'ye. Şimdi OVP diyor ki %30'dan 20'ye doğru bir fiyatların, yani enflasyonun düşmesi bekleniyor. Şimdi tekrar edelim, bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Fiyatlar yükselmeye devam edecek diyor ama işte 2027'de 2026'ya göre daha yavaş yükselecek. Yani işte %20'ler civarında yükselecek diyor. Dolayısıyla aslında bu dezenflasyonun vatandaş tarafından hissedilmesi de zaman alıyor. Zaten yaklaşık 2,5-3 senedir devam eden bir programın biraz daha devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla da uzun soluklu bir süreç ve yorucu bir süreç olduğunu da şu andan görebiliyoruz. Şimdi büyüme tarafına gelelim. Burada da ilginç bir denge var. Mesela 2026 yılı büyüme tahmini önceki programdaki %3.8'den %3.3'e indirilmiş durumda. Bunun nedenleri arasında da işte küresel ekonomideki yavaşlama sayılabilir, dış talebin zayıflaması, içeride enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan sıkı finansal koşulları sayabiliriz. Ve OVP'nin 2026'nın ikinci yarısında iç talebin daha ölçülü seyretmesini ve yılın %3.3 büyümeyle tamamlanmasını öngördüğünü tekrar edebilirim. Burada yine piyasaya dönüyorum. Orada ne diyorlar diye baktığımda evet, %3'ler civarında bir büyümeyle çalışıldığını anlıyoruz. Yılın başında hatırlatalım, %4'lerin üzerinde büyümeye doğru gidilebilme ihtimalinden bahsediyorduk. Çok öyle olmadı. Sonra 2027 için %4.2, 2028 için %4.6, 2029 için ise %5 civarında bir patika, büyüme patikası öngörülüyor. Burada rakamdan daha önemli bir hikaye şu: yani hem enflasyonu hemen düşürelim, büyüme ne olursa olsun demiyoruz. Yani dezenflasyon sürecine ilişkin olarak belki daha hızlı hareket ve büyüme tarafındaki çerçevenin biraz daha belki hızlı bir sertleşmeyle soğuması argümanları var ama bu tabii işte 2023'ün ortasında geçtiğimizi düşünürsek bu politikalara, artık 2026'nın sonuna geliyoruz. Böyle olmadığını, çok uzun süreye yayıldığını ve uzun süreye yayılınca da uzadıkça uzadığının da farkına varıyoruz aslında. Dolayısıyla bu çerçevenin bu OVP'de de devam ettiğini görüyoruz. Yani büyümeyi de hızlandıralım istiyoruz, enflasyonu da düşürelim istiyoruz. Büyümeyi neyse ki kademeli hızlandırma çerçevesindeyiz, enflasyonu da düşürürken. Yani biraz dengeli büyüme peşindeyiz ama makro aksaklıklarımız, dengesizliklerimizi çok kısa vadede tamir etmekte zor olmuyor ve bunlara adres de edemiyoruz. Türlü işte küresel gelişmeler olabiliyor, farklı gelişmeler olabiliyor. Dolayısıyla oraya ağırlık vermekte biraz daha zorlanıyoruz diyebilirim. Şimdi bunun dışında reel sektöre geçelim. Çünkü yeni programın dikkat çekici bölümlerinden biri de bu. Türkiye'de son dönemde şirketlerin en fazla dile getirdiği sorunlardan biri finansman maliyetleri. Enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek tuttuğunuzda doğal olarak kredi maliyetleri de yükseliyor. İşte bu iç talebi yavaşlatıyor ama aynı zamanda yatırım yapmak isteyen, işletme sermayesi ihtiyacı bulunan veya ihracat finansmanı kullanan şirketleri de zorluyor. OVP burada daha seçici bir finansman yaklaşımı öneriyor. Yani buradaki mesaj şu anlamda önemli. Diyor ki yani ekonominin tamamına ben ucuz kredi veremem. Benden bunu beklemeyin ki bunu geçtiğimiz zamanlarda yaptık ve bunun çok ciddi anlamda enflasyonun neden olduğunu da gördük. Ama onun yerine üretim, yatırım, ihracat, teknoloji ve dönüşüm sağlayan alanlara finansman daha fazla yönlendirilecek. Bunu çok uzun zamandır da devam ediyoruz. Yani söylemeye devam ediyoruz, yapmaya da çalışıyoruz. Çünkü verilen istisnalar ve destekler günün sonunda makro düzlemde daha olumsuz sonuçlara da neden olabiliyor. Olumsuz sonuçları bertaraf edebilmek için çok daha iyi düşünülmüş ve seçici olmak gerekiyor ve bunun da son OVP programlarında altının çizildiğini görüyoruz. Diyor ki OVP özellikle emek yoğun imalatçı ve ihracatçı sektörlerin işletme sermayesinin desteklenmesi, firmalara ölçeklerine göre finansman olanaklarının geliştirilmesi, Ar-Ge, yapay zeka, kritik teknolojiler, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanların önceliklendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yani çok basit ifade edeyim. Diyor ki dediğim gibi kredi büyümesi genel olarak kontrollü kalsın ama üretim kapasitesini arttıracak alanlara kaynak aktarımı devam etsin. İşte oldukça hassas bir denge unsuru tekrar öne çıkıyor. Biraz önce dediğim gibi çünkü destek çok geniş tutulursa iş talep yeniden hızlanıyor, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabiliyor. Çok sınırlı tutulursa da bu kez tabii işte onu da gördük, sanayi, yatırım ve istihdam üzerindeki baskı artabiliyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde programın başarısını belirleyecek konulardan biri üretim kapasitesini arttıracak alanlara kaynak aktarımı devam etsin. İşte oldukça hassas bir denge unsuru tekrar öne çıkıyor. Biraz önce dediğim gibi çünkü destek çok geniş tutulursa iş talep yeniden hızlanıyor, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabiliyor. Çok sınırlı tutulursa da bu kez tabii işte onu da gördük, sanayi, yatırım ve istihdam üzerindeki baskı artabiliyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki

bakalım. Yani Türkiye'nin dünya ile alışverişinde ortaya çıkan tablo. Burada yeni OVP önceki programa göre biraz daha temkinli bir görünüm çiziyor. 2026 yılı için cari açığın milli gelire oranının %2.6 olması bekleniyor. Sonrasındaki yıl 2027'de yani gelecek sene 1.9, 2028'de 1.8, 2029'da da 1.6 seviyesine gerilemesi hedefleniyor. Dolayısıyla cari açık tarafında yine kademeli bir iyileşme öngörülüyor. Tabii bu sene enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığı olumsuz etkileyen başlıkların en önemlisiydi. Halen çok da yüksek. Hatta bir sonraki yayınımızda bu yakın vadede tekrar hızlı bir yükseliş gösteren enerji fiyatlarına bir değinmeyi düşünüyorum. Tekrar bunun dalgası ve hani bunun etkileri ne olabilir günlük hayatlarımızda diye. Konuma tekrar geri dönüyorum. Türkiye enerjide halen önemli ölçüde ithalata bağımlı bir ülke. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da işte petrol, doğalgaz fiyatları yükseldiğinde bunun etkisini sadece benzin pompasında görmüyoruz. İthalat faturamızda da görüyoruz. Bunun da işte sonucu cari açığın biraz daha artışı niteliğinde oluyor. Burada tabii turizm önemli bir tampon olmaya devam ediyor. Yani mal ticaretinde açık verirken böyle turizm ve diğer hizmet gelirleri bu açığın bir bölümünü kapatıyor. Dolayısıyla turizm gelirlerinin güçlü seyri de bizim dış finansman ihtiyacımız açısından çok önemli. Ama turizm gelirlerine ilişkin de son dönemdeki verilerde bir miktar zayıflama olduğunu görüyoruz diyebilirim. Bütçeden bahsetmeden olmaz. Orta vadeli bütçe görünümünde de ne var, mali planda da ne var ona da bakalım. Yani devletin gelirleri ve giderleri tarafında nasıl bir yol çiziliyor? Burada da böyle hızlı ve çok sert bir mali sıkılaşma görülüyor mu, görülmüyor mu? Görülmüyor, bundan ziyade kademeli bir görünüm var. Örneğin 2026 için merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının %3.1 civarında olması öngörülüyor. 2027'de 3.5, 2028'de 3.1, 2029'da ise 2.8 hedefleniyor. Dolayısıyla kamu maliyesinde de anahtar kelime yine kademeli bir iyileşme. Bu önemli çünkü bir tarafta deprem sonrası yeniden yapılanma harcamaları, sosyal harcamalar ve yatırım ihtiyacı var. Diğer tarafta enflasyonla mücadele açısından mali disiplinin korunması gerekiyor. Bu mali disiplini korumaya çalışırken örneğin enflasyonla mücadele açısında belki bir eş güdüm örneği olarak söylenebilir. Bir Eşel Mobil sistemi vardı mesela. İşte Eşel Mobil tarafında aslında enerji fiyatlarındaki yükselişi vergi gelirinden vazgeçerek kompanse etmeye ve tüketiciye yansıtmamaya çalıştığımız bir süreçten bahsediyorum. Örneğin bu da mali disiplini nispeten yaralayan ama diğer taraftan da enflasyonla mücadele açısından destek veren bir adım. Dolayısıyla her şey önemli bir dengeden ve bu denge arayışından devam ediyor diyebilirim. Ve son olarak istihdamdan bahsedelim. İstihdam tarafında da tabii 2026 için %8.1 civarında öngörülen bir işsizlik var. Yine burada kademeli bir olumlu çerçeve sunulmuş. %8'e 2027'de, 2028'de 7.8'e, 2029'da da 7.6'ya gerilemesi hedefleniyor. Ve fakat burada da çokça gördük, zaman zaman ilerleyen yayınlarda yeni verileri tekrar göreceğiz. Tabii bu manşet bir işsizlik oranı, çeşitli farklı yöntemlerle, çok daha geniş tanımlarla işsizlik oranını hesaplandığında çok daha yüksek seviyelere gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla oradaki dinamikler de, oradaki gidişat da son derece önemli gibi gözüküyor. Piyasalar açısından bu programda bence en çok izlenecek başlık enflasyon patikasının gerçekleşme hızı olacak. Çünkü enflasyon düştükçe faizlerin de zaman içerisinde daha düşük seviyelere gelmesi için alan açılabilecek. Faizler düştükçe şirketlerin finansman maliyeti değişecek, tahvil fiyatları etkilenecek, borsanın değerlemesi etkilenecek, kredi koşulları etkilenecek. O zaman belki konut ve tüketim talebi üzerinde bir takım etkiler olacak. Aslında yani OVP'deki enflasyon patikası diğer birçok piyasa değişkeninin de merkezinde olmaya devam edecek. Daha konuşacak çok şey var tabii ama çok da uzatmamak gerekiyor. Yani 2027 ve 2029 programının verdiği cevap OVP programıyla şöyle özetleyebiliriz. Daha düşük bir enflasyona gitmek istiyoruz ama daha dengeli bir büyümeyle, daha sınırlı bir dış kırılganlık ve üretim kapasitesini güçlendiren daha seçici bir ekonomi politikasıyla. Umarım bizim için daha iyi dönemler görürüz. Bundan sonra takip edeceğimiz şey ise aslında yol haritasından çok yolculuğun kendisi olacak. Bir sonraki programda

0: ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Tatil bitti. Şehrin temposu hızlandı. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odeon Radyo'da yayında.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odeya Radyo'da seni bekliyor. That moment's time.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odeon Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odeon Radyo'ya kulak ver.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Konu oldukça mühim bir konu. Yatırımın görünmeyen riski zihin. Şimdi yatırımda risk çoğu zaman fiyat hareketlerinde aranır. Hep ona bakarız. Yani fiyat hareketlerinde acaba risk var mı? Aslında bazen asıl risk zihinde oluyor. Odea ile Yatırım Odaklı Podcast'te bugün finans alanında uzman Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakkı Öztürk hocamız burada. Hocam bu konu çok mühim bir konu. Çünkü insanlar da soruyor, neden ben böyle panik oluyorum, hemen satıyorum diye. Ona biraz psikolojisine biraz inmek istiyorum. Biraz davranışsal inmek istiyorum. Şimdi Odea Bank'ın Konda ile yaptığı bir araştırma var. Çok da güzel bir araştırma olmuş. Finansal okuryazarlık ve yatırım davranışları araştırması bu. Şimdi burada şöyle bir şey çıkmış. Hemen rakamlara bakıyorum ben. Bir yatırım aracı sosyal medyada ya da çevrede çok konuşulunca katılımcıların %15'i hemen araştırırım diyormuş. %10'u güvenim artar demiş. Yani yaklaşık 1/4'ü popülerlikten olumlu etkilendiğini söylemişler duyulduğu zaman. Ama diğer bir yandan %22'lik bir kesimse tam tersine eğer bir yatırım aracı çok konuşuluyorsa onu şüpheli bulurum demiş bu araştırmada. Aslında burada yatırımcı yatırım aracı mı tepki veriyor yoksa kalabalığın o sürü psikolojisini yarattığı psikolojiye mi tepki veriyor size göre? Bununla başlayalım.
1: Evet, şimdi tabii önce Odea Bank'ın Konda işbirliğiyle değil mi gerçekleştirdiği evet. O finansal okuryazarlık ve yatırımcı davranışları anketi. Bence önemli bir anket. Ben de şöyle bir göz attım, onu söyleyeyim. Bir defa Türkiye'deki yatırımcı davranışlarını analiz ediyor. Önemli. Aynı zamanda tabii burada yatırımcılar bir yatırım yaptıkları zaman bunun arkasında hangi ekonomik, hangi sosyal, hangi psikolojik nedenler var onları da ölçüyor. Bence son derece detaylı yapılmış bir araştırma çalışma. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii burada popülerlikten bahsettin değil mi sen? O araştırmanın sonuçlarından evet, bir tanesi de. Bu. Evet yani eğer bir yatırım aracı sosyal medyada çok konuşuluyorsa, popülerleştiyse genelde yatırımcıların %25'i değil mi? 1/4'ü
0: falan.
1: Evet bu popülerlik
0: yani yaklaşık
1: %25'i ikisi beraber
0: evet,
1: yani.
0: İkisi beraber.
1: Güven duyuyor değil mi? 15 evet. 10 daha %25'i yani 1/4 bu popülerliğin kendi yatırım kararlarını olumlu etkilediğini söylüyorlar. Şimdi tabii burada davranışsal finans devreye giriyor ama önce tabii onun biraz ben şöyle bir baktığım için alt detaylarına, alt kırılımlarına da bakmak lazım. Bunu söyleyenlerin çoğu aslında daha az tecrübeli yatırımcılar ve eğitim düzeyi biraz daha düşük yatırımcılar. Yani daha az tecrübeli olup da yatırım konusunda ve eğitim düzeyi biraz daha düşük olan insanlar popüler olan yani sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarına daha fazla ilgi gösteriyorlar gibi bir sonuç çıkabiliyor buradan. Ama öte yandan da daha tecrübeli yatırımcılara baktığınız zaman orada bir oran verdi.
0: %22
1: yani orada baktığımız zaman daha tecrübeli yatırımcılarda popülerlik ön planda değil o kadar. Yani işte diğerin ön planda değil. Bence bu da önemli bir şey.
0: Şüpheli yaklaşıyor.
1: Şüphe işte %22'si onu söyleyeyim şüpheli. Yanlış anlaşılmasın. %22'si şüpheli yaklaşıyor ve tedirgin oluyor bununla. Dolayısıyla tecrübeli yatırımcılar popüler araçlardan, sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarından daha tedirgin oluyorlar. Yani bunlar tabii hep yatırım kararlarında psikolojinin etkisiyle ilgili. Onu söylemek lazım. Yani sadece tabii insanlar verilere bakıp karar vermiyor. İşte ne bileyim bilançoya bakıp, faiz oranlarına bakıp, makro faktörlere bakıp ondan sonra karar vermiyorlar. Çevresindeki değil mi? İnsan davranışlarından da etkileniyorlar. Şimdi bunlarla ilgili tabii birçok şey var. Davranışsal finans devreye giriyor burada. Birçok aslında bunların altında birçok kavram, teori var işte. Bahsederiz ileride ona işte FOMO var, ondan sonra loss aversion var, ondan sonra işte sürü psikolojisi var, herding var. Demin senin biraz önce söylediğin yayından önce confirmation bias denilen bir şey var. Doğrulama yanlılığı, ondan sonra aşırı güven yanlılığı var. Bunlardan da bahsederiz ama ben bir de şöyle bir giriş yapayım. Şimdi tabii insanlar genelde yatırım yaparlarken neye bakıyorlar? İşte sen de yıllardan beri sektörün içindesin. Tek baktıkları şey aslında ne? Getirisine bakıyorlar değil mi? Bir fon alacak veya bir hisse senedi alacak. Son işte 3 ayda, 5 ayda neyse son 1 yılda ne kadar getiri sağlamış? Çok yüksek getirisi varsa işte ben de bunu alayım diye düşünüyor. İkincisi tabii getiri derken de burada Türkiye'de biraz tabii finansal okuryazarlık düşük olduğu için de yani tabii nominal getiriler var, bir reel getiriler var. Aslında önemli olan değil mi? Reel getirilerdir. Yani siz
0: bir
1: arındırılmış getiri. Siz bir yatırım yaparsınız. Bir hisse senedi alırsınız 10 liraya. Yıl sonunda 15 liraya sattınız. %50 getiri sağladınız ama bu nominal getiridir. Dolayısıyla enflasyon da %50 olursa o bir yıl içinde aslında sizin satın alma gücünüz aynı kalıyor. Reel olarak hiçbir şey kazanmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada tabii reel getiriler ön planda olması lazım. İnsanlar sadece getiriye bakıyor. Getiride de nominal getiriye bakıyor. Bir de aslında en önemli şey ne? Burada risk. Hı. Risklere bakmıyorlar. Yani normalde finansta baktığınız zaman işte deriz ki biz risk and return are twin sisters. Yani ikiz kardeş gibidir. Risk ve getiri beraber değerlendirilir. Dolayısıyla insanlar risklere bakmıyorlar ki halbuki biz aslında riskleri matematiksel modellerle ölçebiliyoruz. Riskler derken işte sistematik riskler var, sistematik olmayan riskler var, betalar var, volatiliteler var. Neyse şimdi çok teknik şeylere girmek istemiyorum ama bunlar matematiksel modellerle ölçülüyor. Veya işte ne bileyim fon alacaksınız değil mi? Fonların risk seviyeleri var değil mi Türkiye'de TEFAS'ta? 1'den 7'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama kimse onlarla ilgilenmiyor. Sadece getiriye bakıyor. En yüksek hangisi getiri sağlamışsa öne bir şey oluyor, yönelim oluyor. Onu almak istiyor. Şimdi bir ölçebildiğimiz risk var. Bunları ölçebiliyoruz. Ona bakmıyorlar. Bir de senin yayının başında söylediğin gibi hatta bu podcast'in de ana konusu yatırımlarda bir de ölçemediğimiz gizli risk var değil mi? Nedir bu gizli risk de? İnsan psikolojisi, insan zihni öyle değil mi? Şimdi bir ölçtüğümüz risk var bir de ölçemediğimiz risk var. Çünkü niye? İnsan zihni işte çok etkilendiği psikolojik belli davranışlar var. Bir sürü psikolojisinden etkileniyor işte FOMO var. Ondan sonra ne bileyim loss aversion dediğimiz şeyler var, kavramlar var. Dolayısıyla o zaman tabii burada davranışsal finans tam anlamıyla işin içine giriyor. Yani hepsini beraber değerlendirmek lazım.
0: Şimdi biz burada yatırım odaklı podcast'i yaparken daha önceki bölümlerde de hep izleyenlerimize, dinleyenlerimize şey dedik. Merak ettiğiniz bir şey varsa başınıza bir durum geldiyse yazın. Şimdi bir takipçimiz de şöyle demiş bize. Artık yatırım yaparken grafikten çok insanları takip ettiğimi fark ettim diye yazmıştı. Şimdi çünkü sürekli bir yorum, bildirim, sosyal medyada bir akış ve korkunç bir akış var. Bazen kendi kararını mı veriyorsun yoksa kalabalığın duygusunu mu kapıldığını ayırt edemediğini söylemiş bu takipçimiz, dinleyicimiz. Tabii ki ben de bunu çoğunlukla insanların karşılaştığı bir durum bu. Şimdi FOMO neden mantığı bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor? Aslında ilk oradan başlayayım. Sizin anlattıklarınız istinaden farklı davranış biçimleri de var onu da soracağım ama FOMO mantığı neden bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor?
1: Bırakıyor. Önce FOMO ne? Kısaca bir açıklayalım değil mi? Fear of missing out. Yani ne demek? Kaçırma korkusu. Nedir bu kaçırma korkusu? Yani şöyle bir şey aslında nasıl da örnek verebiliriz? Mesela bir yerde mesela ne bileyim bir mağazada çok büyük bir indirim görürsünüz değil mi? İnsanların ihtiyacı olmasa bile görüyorum ben orada kuyruk olur böyle değil mi? İşte yani ben indirim var işte bunu kaçırmayayım. Yani ihtiyacın var mı yok mu bilmiyorsun ama orada bir indirim var öyle değil mi? Ondan sonra onu kaçırmamak için o kuyruğa girer. Finans piyasasında da bu böyle aslında nedir? Mesela bir hisse senedinin şeyi çok arttı, fiyatı çok arttı. %200 arttı ondan sonra. İnsanlar şöyle bir şey oluşuyor bilinç altında. Ya herkes kazanıyor. Ben bunu kaçırmayayım değil mi? Bu son zamanlarda da bunu çok gördük aslında. Bunun örneği nedir? O zaman trene binmek istiyor. Değil mi? Altın fiyatlarını veya gümüşü örnek verebiliriz aslında. 2025 yılı başında altın, ons altın $2,500 falandı yani kabaca söylüyorum. 2026 Ocak ayında değil mi? $5,500 kadar çıktı. Herkes altın konuşuluyor sosyal medyada. Ondan sonra tabii bunu etkileyen bazı temel faktörler var aslında ama işte bu yatırımcılar o temel faktörlerle ilgilenmiyor. Herkes altından çok kazandı. Aman ben de kazanayım. Kaçırma korkusuyla $5,500 altın aldılar mesela. Veya gümüş değil mi? $30-40 gümüş $120 kadar çıktı onsu. 120 dolardan gümüş olan var. Şimdi gümüş ne kadar en son? Herhalde $70 düştü. Gümüş, altın 4500'e düştü.
0: Gümüş konusunda bir örnek vereyim. Şimdi örnek derken başıma gelen bir şey, başımıza gelen şeylerden onun için soracağım. Ne kadar profesyonel, ne kadar iyi eğitimli, ne kadar finans piyasalarında olursan ol. Özellikle mesela gümüş konusunda 25'lerden 75'lere gelmiş. Aa çok fazla gidiyor diye alan çok profesyonel gördüm ben. Şimdi çok biliyor, çok uzun yıllar profesyonelce yapmış, fon yönetmiş düşünün. Fakat o bile kapılabiliyor. Bunun altında yatan nedeni
1: i̇şte,
0: merak ediyorum.
1: İşte altında yatan neden?
0: Ne kadar eğitirsen, ne kadar profesyonel, ne
1: işte,
0: olursan
1: FOMO
0: ol.
1: FOMO kaçırma korkusu.
0: Bu yani, giriyor.
1: Tabii
0: nasıl
1: ki o giriyor yani.
0: Nasıl mantığı devre dışı bırakıyor o zaman?
1: Mantık işte insanın burada açgözlülüğü aslında. Hmm. Finans sektöründe de hep ben verdiğim derslerde de anlatıyorum. Ne istiyor insan zihni, insan beyni? En dipten alayım, en tepeden satayım. Hmm. Psikoloji en dipten alayım, en tepeden satayım. Bunu başarabilen ne bir fon yatırımcısı kimse yoktur. Yani böyle bir şey bunu başaran belki hayatta bir kere denk gelir. Ama öyle en dipten alayım, en tepeden satayım, en dipten alayım, en tepeden satayım bunu yapamaz. Yani biraz tabii insanlar kendisini eğitmesi lazım. Dolayısıyla yani ben tabii çok bilmiyorum o kadar ne kadar çok profesyonel yatırımcı gümüş 30 dolarlardan işte 100 dolarlara çıktığı zaman o üst seviyelerden aldığını. Ama varsa demek ki onlar aynı şekilde işte bu şeye yenilmişler, FOMO'ya. Yenilmişler. İşin içinde işte çok önemli olan davranışsal finans insanın beyni giriyor. Yani aslında ne diyebiliriz? Aslında yatırımlarda yani işte risk her zaman piyasadan kaynaklanmıyor. İnsanın psikolojisi de zihni de çok önemli. Burada bir yer kaplıyor. Yani işte burada tabii sadece o değil ki. İşte FOMO'dan bahsettik. Öyle değil mi? Onu örnek verdik. Ondan sonra da ne devreye giriyor? Herding behavior dediğimiz bizim. Sürü psikolojisi, öyle değil mi? İnsanlar sürü psikolojisine kapılıyorlar. O da çok önemli. Yani insan neyi neden aldığını bilmiyor. Yani normalde bir şeye yatırım yaptığınız zaman değil mi? Önce bir analiz yaparsınız, temel analiz yaparsınız. Belli faktörlere bakarsınız ama sürü psikolojisinde insanlar hiç bunu bilmiyor. Yani diyorlar ki herkes alıyor. Demek ki bunların bir bildiği vardır. Dolayısıyla ben de alayım. Ondan sonra bunu da yaptıktan sonra işte FOMO, sürü psikolojisi. Ondan sonra ne geliyor aslında? Şey diyebiliriz, confirmation bias. Nedir yani o da? Teyitleme aslında doğrulama. Tam tabii Türkçe bunların karşılıkları yok ama doğrulama yanlılığı. Yani sen şimdi bunu anıları aldın. Evet. Dolayısıyla kendin sosyal medyada haberler görüyorsun. Kendini teyit eden yani aldığın için bunları diğer olumsuz haberleri ignore ediyorsun. Görmemezlikten giriyorsun. Kendini teyit eden haberleri görüyorsun.
0: İyi ki yapmışım.
1: Evet iyi ki ama aslında çok da belki de farklı haberler de var ama onları ignore ediyorsun işte buna da confirmation bias deniyor. Ondan sonra aslında tabii bazen şey de oluyor. Ne yapıyor insanlar? Özellikle tabii bu daha çok daha acemi yatırımcılarda da olur ama bir iki tane doğru hareket yapıyor finans piyasasında. Ondan sonra çok kendine güven geliyor. Çok kendine güven geldikten sonra da daha fazla risk alıyor. Daha fazla kaldıraç alıyor. Ondan sonra kazandığı işte belki neyse ne kadar kazandıysa hepsini tek seferde kaybediyor. Ona da over confidence deniyor. Yani aşırı özgüven deniyor. Dolayısıyla

0: aslında burada çok mu net çıkıyor acaba? Bir başkasının parasını yönetirken yapmış olduğu disiplini kendi parasını yönetirken yapamıyor. Yani terzi kendi söküğünü dikemiyor. Bu da mı finansal
1: yani
0: iktisatın
1: tabii o da onun etkisi
0: giriyor?
1: Oluyor. Yani bir defa işte orada kendi paranızı yönetirken belki psikoloji daha çok devreye giriyor. Yani başkasının parasını yönetirken siz onu yani yönetiyorsanız öyle değil mi? İşte portföy yöneticisiniz. Portföy yöneticinin uyguladığı belli kurallar var öyle
0: Daha
1: değil mi?
0: Daha soğukkanlı mı, disiplinli mi bilemiyorum.
1: Ya tabii ama zaten onların zaten uyguladıkları belli kurallar var. İşte aktif fon olabilir, pasif fon olabilir. Neyse pasif fonlar daha uzun vadeli fonlar, aktif fonlarsa bunlar belli kurallara göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla o kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Ama siz kendi paranızı yönettiğiniz zaman yani eğer bu disiplini uygulayabilirseniz, kendiniz bu kuralları koyabilirseniz, o disipline de sadık kalabilirseniz tabii ki başarılı olma şansınız ne olur? Artar. Ama tabii biraz zor oluyor. İnsan kendi parası olduğu için kendi psikolojisi devreye giriyor. Görse bile mesela ne oluyor? Ha mesela çok önemli loss aversion var. Bence çok önemli bir şey o da.
0: Nedir
1: o da loss aversion? Yani kaybınızı şey yapıyorsunuz.
0: Görmezden
1: geliyorsunuz. Şöyle tam tabii Türkçe karşılığını bulamadım. Aklıma gelirse söylerim, şu anlatayım. Yani insanlar mesela bu çoğu insan için geçerli. 100 lira kazandınız, bir mutluluk duyuyorsunuz. Ama aynı 100 lira kaybettiğinizde çektiğiniz acı duyduğunuz mutluluktan
0: daha fazla.
1: Ha. İşte buna loss aversion deniyor. Tam Türkçe karşılığını bulamadım.
0: Ama
1: özür
0: anladık
1: dilerim.
0: Biz
1: tamam.
0: Net olarak.
1: Ondan sonra yani siz kaybınızı averse ediyorsunuz o anlamda. Yani o zaman ne yapıyorsunuz? Siz bir kayıp mı yaşadınız? Mesela %20 kaybınız var. Dolayısıyla siz eğer o anda o %20 kaybı satarsa yani orada pozisyonunuzu kapatırsanız o kaybınızı ne yapıyorsunuz? Kabul etmek durumunda
0: Evet.
1: kalıyorsunuz. O zaman derler ya insanı hayatta yaşatan bir umuttur. Öbür türlü ne yapıyor? Ya dönerse ya o umut devam ediyor. Ama %20 kayıp %30 oluyor, %40 oluyor. Ama öbür türlü siz onu orada kesseniz belki o daha fazla kayıptan kurtulacaksınız. Ama eğer onu kestiğiniz anda çok büyük bir ne hissedeceksiniz? Acı hissedeceksiniz. İşte buna da loss aversion deniyor buna. Yani insanların kayıplardaki acıları kazançlardaki mutluluğa göre çok daha şiddetli hissediyorlar.
0: Yani aşırı düşmüş bir senedi ve yatırım aracını satamama nedeninin bir tanesi bu psikolojik davranış şekli.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi bu yatırım kararlarında insan zihni en çok hangi anda kontrolü ele geçiriyor? Yani siz dediniz kazanç mı kayıp mı veya belirsizlik mi? Yani hangi anlarda kontrol insan zihninde oluyor? Yani belirsizlik ortamında geri mi çekiliyor, kazançta mı,
1: aslında,
0: kayıpta mı?
1: Aslında bunun cevabını aslında biraz önce tam verdik ama üçünde de aslında
0: bir de belirsizlik var.
1: Tabii insan zihni burada yatırım kararlarını üç durumda da etkiliyor. Hem kazanç durumunda, hem kayıp durumunda, hem belirsizlik durumunda. Mesela kazanç durumunda da işte ne olabiliyor mesela? Disposition effect diye bir şey var.
0: O nedir?
1: Disposition effect'te yani eğilim etkisi gibi. Şu eğilim etkisi de şu demek aslında. Siz yine bu loss aversion'la beraber siz bu sefer kar elde ettiğiniz zaman diyorsunuz ki kar cebe yakışır.
0: Evet.
1: Hemen onu realize etmek istiyorsunuz. Ama kaybınız olduğu zaman da o kaybınızı kabul etmiyorsunuz. Pozisyonunuzu işte loss aversion'a da tutuyorsunuz. Yani dolayısıyla burada aslında baktığımız zaman hepsinde etkili ama yani literatüre, davranışsal finans literatürüne baktığınız zaman işte bence bu loss aversion bir tık daha öne çıkıyor. Ama belirsizlik durumunda da insanlar bu sefer herding behavior yapabiliyor. Ne yapıyor? Yani sürü psikolojisi. Diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre çünkü piyasa belirsiz. O zaman ne yapıyorsunuz? Ya diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre hareket etmeye çalışıyorsunuz. İşte o da davranışsal finansta karşılığı nedir? Sürü psikolojisi, herding behavior. Ama kayıp anında da dediğim gibi en önemli şey loss aversion.
0: Hepsinin bir karşılığı var.
1: Aslında bir karşılığı
0: evet.
1: Var ama bence hepsinde etkili. Ama burada en etkili olan bence kayıp anındaki loss aversion. Evet.
0: Peki şimdi bizim beynimiz hayatta kalmak için evrimleşti. Zaten birinci güdümüz hayatta kalma güdüsü. Yani böyle o yüzden hayattayız. Ama yatırım dünyası şöyle. Mesela hayatta kalma güdüsü var ama yatırım dünyası soğukkanlı kalanları ödüllendiriyor. Yani daha disiplini, daha soğukkanlı. Şimdi bu içgüdüsel tarafımıza nasıl başa çıkıyoruz? Ben onu da sormak istiyorum size.
1: Vallahi tabii yatırım dünyası aslında içgüdüleri değil de aslında çok temelde disiplini ödüllendirir. Soğukkanlı olmak lazım. Hep söyleniyor. Yani ne demek? Piyasa düştüğü zaman paniklememek lazım. Ondan sonra piyasa yukarı çıktığı zaman da aşırı coşkuya kapılmamak lazım. Bizim eski zamanımızda gel gel yapıyor falan.

0: falan derlerdi. Ha, evet. Borsada belki evet. hatırlarsın evet. sen de. Aman dikkat et. Yani borsa yukarı giderdi.
1: Bu tahta gel gel yapıyor.
0: Tabii gel gel yapıyor. İşte fiyatlar biraz arttı. Ne demek yani gel gel yapması? Yani insanlar alsın biz oradan malı satalım derlerdi. Dolayısıyla tabii bunlar tabii önemli şeyler ama yani burada tabii çok önemli bence bir tanesi de portföy çeşitlendirmesi yapmak. Yani riskinizi bilmek. Bunlar önemli. Tabii ama senin söylediğin gibi yani beyin her zaman hep şey odaklı. Profit maximization odaklı. Dolayısıyla insan yatırım kararları verirken son derece zorlanıyor. Ama öte yandan tabii algoritmalar belki konuşuruz. Makineler devreye giriyor. Değil mi? Algoritmaların FOMO'su var mı?
1: Yok.
0: Yok değil duygu mi? Yok. Açgözlülüğü var mı? Yok. Duygusu falan yok. Panik yok değil mi? Panik yapmıyorlar. Dolayısıyla belli bir kurallar çerçevesinde alıp satıyorlar.
1: Şimdi insanlar yatırım yaptığında da şöyle şeyler çıkıyor mesela. Para kazanmanın verdiği bir keyif tamam var ama ben demiştim hissine de tutunuyorlar gibi duruyor. Yani o para kazanmanın hani hepimiz yaşadığımız için söylüyorum. Hissi bir tarafa kendi içimizde saklamak yerine bak ben demiştim yükseldi gibi bir nasıl diyeyim? Kendi tatmin etme ya da egonu tatmin etme bilemiyorum onu. Peki bu durum sizce yatırım kararlarında ego yani ne kadar belirleyici?
0: Ego tabii sadece yatırım kararlarında değil insan hayatında da çok var. Evet. Tabii egolu insanlar var daha az egolu olanlar var. Hiç olmayanlar da var ama yani genelde...
1: Egonun yatırım dünyasındaki yerini sorayım.
0: Yeri ve tamam insan hayatında da yeri var, yatırım dünyasında da yeri var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Değil mi işte bu teknik analiz yapanlar var. Ben de tabii çok uğraştım öyle 25 sene önce falan filan algoritmalarla şunlarla bunlarla. İyi de bilirim o işleri de. Şimdi mesela nedir orada klasik söylem? İşte fiyat 20 lirayı yukarı aşarsa 22 liraya gitme potansiyeli var. 20 liranın aşağısında da 19 TL baskısı oluşur. Şimdi buna baktığınız zaman bunda yanılma payı var mı? Yok. Yani fiyat tabii 20 liranın yukarısında kalırsa 22 liraya gider. 20 liranın aşağısında da 19 liraya gider. Çok yani burada hiçbir yanılma payı yok. Şimdi insanlar bunları söylüyorlar. Ondan sonra da ne diyor? Fiyat 22 lirada olsa ben bildim falan. 19 liraya da düşse ben bildim diyor. Ve aslında yani akıllı bir çocuk bile buna güler yani. Burada zaten yanılma payı yok. İşte bu ego devreye giriyor burada. Hmm. İşte ben bildim. Bu insanın egosu yani buna... Biraz işi bilen ufak çocuklar bile güler ya 20 liranın aşağısında fiyat da 21-22 lira olur 20 liranın aşağısında da 19 lira olur yani belki teknik olarak bu söylenir orayı yukarı kırarsa öyle olur falan da ondan sonra işte
1: oraya devreye giriyor.
0: Hayır, ondan sonra işte hangi durum gerçekleşirse gerçekleşsin o durumu alıp kesip işte ben bildim söylemiştim falan demek zaten yanılma payın yok. Yukarıda gitse sen haklı olacaksın, aşağıda gitse haklı olacaksın.
1: O zaman ego giriyor işin içine.
0: Tabii ego giriyor. Bir de tabii insanlar şu da var yani. Niye mesela stop loss önemli bir disiplindir değil mi? Zararı kes. Yani siz bir pozisyona girerken nedir bu? İşte ne bileyim bir formasyon görürsün. Hı-hı. Bir formasyon Hı-hı. görürsün. Oranın aşağısında ciddi belki bir aşağı düşüş potansiyeli vardır. İşte 10 TL'nin altında ben stop loss olacağım dersin.
1: Çıkacağım.
0: Yani daha evet çıkacağım dersin. Pozisyonu kapatacağım dersin. Daha fazla zarara katlanmamak için. Ama insanlar bunu uygulayamıyor. Niye uygulayamıyor? İşte yine ego devreye giriyor. Sen şimdi orada bir pozisyona girdin ya. Senin zarar etmen ne demek? Yanılman demek. Öyle değil mi? Zarar et. O zaman realize ediyorsun zararını. O zaman sen pozisyona niye girdin? Yukarı gidecek diye. Değil mi? Egon var işte ben bilirim bu yukarı gidecek diye. Ama orada stop loss'u uygulaman, disiplinle uygulaman neden uygulayamıyorsun? Zarar etmen demek o şeyi yanılman demek. Egonun yanlış...
1: Egonu yaralamak.
0: Evet demek. Aynen egonu yaralaman demek. Dolayısıyla o yüzden mesela bazen uygulamıyor. Hep tabii bunlar hepsi şeyle ilgili. İşte davranışsal, finansla ilgili veya işte demin söylediğim şey... Overconfidence değil mi? Bias. Overconfidence de aşırı güven. O da altında ego var yani. İşte iki tane doğru işlem yapıyorsun. Üçüncü. Birden ondan sonra... Evet tabii çok aşırı güveniyorsun kendine. İşte ben şöyle yaparım böyle yaparım ondan sonra olmuyor tabii.
1: Peki bu da çok sık karşılaşan bir durum soracağım size. Şimdi aynı veri var, aynı grafik var. Matematik bir tane değil mi? Grafik aynı, veri aynı, her şey aynı. Fakat iki yatırımcı bunları farklı görüyor. Aynı veri kişi başka kişi yukarı diyor, aynı veriyi gören hayır diyor. Şimdi bu tamamen farklı kararlar nasıl verilebiliyor? Yani bu da enteresan bir konudur çünkü. Yani bir tane grafik var ama milyonlarca veya, yatırımcı var,
0: tabii
1: milyarlarca
0: yani grafikte
1: yatırım var.
0: Bir tane veya grafik veri. Var ama o kadar çok indikatör var ki her indikatörde farklı şeyi söylüyor
1: neden
0: orada.
1: Neden tamamen farklı kararlar verebiliyor
0: ya ben
1: insanlar?
0: Buna çok şaşırmıyorum. Neden şaşırmıyorum? Şundan şaşırmıyorum. Yani birincisi mesela şöyle düşünelim. Grafik de olabilir. Bir tane grafik var ama farklı indikatörler var. Farklı indikatörler de farklı şeyleri söylüyor. Birisi al der, birisi sat der. Tonla indikatör var. Her indikatör aynı şeyi mi söylüyor? Bir alakası yok yani. Bir de mesela bilanço gelir tablosuna baktığınız zaman, şimdi bilanço gelir tablosu inceliyorsunuz. Sen bakıyorsun, bir bakıyorsun işte bu EBITDA marjları çok önemlidir. FAVÖK marjı, faiz, amortisman, vergi öncesi kar. Satışlara göre şirket işte EBITDA marjını, faiz, amortisman, vergi öncesi karını arttırıyor mu? Bu önemli bir şeydir yani şirket için. Bir bakıyorsun sen orada arttırıyor. Dolayısıyla bu şirketin iyi performans gösterdiğini gösterir. İyi performans olduğunu gösterir. Ama ben de bir bakıyorum bu sefer borçluluk oranlarına, şirketin tamam öte yandan EBITDA marjını arttırıyor ama şirketin borçluluğu da artıyor değil mi? Riskleri de artıyor. Ben de diyorum ki bu sefer bu şirket borçlu bir şirket. Mesela net borç bölü şeyi EBITDA'sını arttırıyor dedik. 6'ya geldi, 7'lere geldi. Bu riskli olduğunu gösterir. 4'ten 5'ten sonrası falan. Kabaca söylüyorum, sektörlere göre değişir. Şimdi ben o veriyi görüyorum.
1: Diyorum ben başkasını şirket, görüyorum.
0: Sen başkasını görürsün. Ha. Zaten herkes aynı veriyi görse hem alacağım satıcı olur mu?
1: Doğru. Bir tane alır veya
0: satıcı olur. Biz o zaman gelecekteki beklentiler farklı, öyle değil mi? O zaman herkes alır, herkes satar. Yani piyasa dediğimiz şey de aslında
1: oluşmaz.
0: Ne bu? Oluşmaz. Yani.
1: Peki insan kendi zaaflarını nasıl fark edebilir? Yani burada tabii biraz öz disiplin veya öz farkındalık mı lazım? Yani kendi zaaflarını...
0: Kendi psikolojisini tanıması lazım. Yani o tabii kolay bir şey değil ama kendi...
1: Çok uzun bir konu tabii.
0: Tabii
1: biliyorum,
0: tabii yani tam aslında benim uzmanlık alanım da değil. Yani belki bunu şeye sormak lazım daha çok. Psikologlara falan sormak lazım. Ama tabii kendi psikolojisini tanımak lazım. Yani bir yatırım yaptığı zaman öyle değil mi? Ben bu yatırımı neden yapıyorum? İşte FOMO'ya mı kapıldım? Sürü psikolojisim var arkasında. Temel analize göre mi alım yaptım? Öyle değil mi? Veya geriye dönük verdiğiniz kararlar var değil mi? Onları geriye dönük doğru mu vermişim, yanlış mı vermişim? Anca böyle zaaflarınızı, neden aldım, neden sattım falan böyle olabilir. Ama tabii bu en doğru cevabı bence insan kendi zaaflarını nasıl bulur? Psikologlar vermesi çok doğru. Yani şimdi ben onun tam uzmanı değilim.
1: Ben merak ettim, sordum o soruyu da. Bir de şimdi bugün geçmişe döndüğünde biz mesela rakamları, hatta çok eskilerden böyle bir tane küçük çağrı cihazı gibi vardı. Arada oradan görürdük çok eskilerden.
0: Ben bir şey anlatayım. Eski dedin, tamam.
1: Eskiden görürdük. Fakat günümüzde olay öyle değil. Şimdi sürekli bir ekran içindeler. Elimizde telefon var, grafikler var, anlık yorumlar var. Ne bileyim, bildirimler devamlı geliyor. Ve sürekli işlem yapmak isteği doğuyor. Şimdi sürekli işlem yapma isteği kontrol ismi veriyor, yoksa bazen sadece kaygıyı yönetmeye çalışma biçimi mi oluyor bu? Yani sürekli işlem yapma isteği kaygıyı yönetmek için mi, yoksa kontrol hissi için mi sizce?
0: Şimdi sen eskiden örnek verdin. Ben de biraz eskilerden örnek vereyim. Yine 90'lı yıllar. Ben işte Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kadıköy Maarif Koleji'nde. Ondan sonra o zamanlar tabii şey yok. Exapi sistemi yok borsada. İnternet falan filan yok. Fiyatları nereden görüyoruz? Teletex vardı. Evet. Hatırlarsın. Teletex'ten 15 dakika gecikmeli. Ben de çok meraklıyım lise 2, lise son borsaya falan. Bizim Maarif Koleji'nden abilerimiz var. Benim tabii çok kuzenlerim falan. Bir de herkes, ailede çok var Kadıköy Anadolu mezunu. Dolayısıyla abilerimizi tanıyoruz oradan. O zamanlar seans odaları vardı. Ondan sonra işte Bahariye'de Koçbank var. Koçbank'ın altında böyle büyük bir seans odası var. O çaylar, kahveler falan, insanlar oturuyor. Güzel bir ortam. Ben de lise 2, lise sondayım. Abilerimiz beni oraya sokuyor. Hatta şey oluyor, bir hisse senedi aldın sattın, ordino imzalanıyor falan. Hatırlarsın belki, bilmiyorum.
1: Hatırlıyorum.
0: Ondan sonra. Peki şimdi o zaman baktığınız zaman ya fiyatları sadece Teletex'ten görebiliyorsunuz veya seans odasına gideceksiniz. Ama orada da o zamanlar ben çok net hatırlıyorum. Borsanın da güzel yılları, 94'ten önce, 92 falan iyi güzel yıllar borsanın. Ondan sonra işte insanlar orada, birisi diyor ki, hiç unutmam tabii, orada şey var, bir tane dealer var, Vedat Bey'di ismi, hiç unutmuyorum. Bir de onun broker'ı var İMKB'de. O zaman broker'lar var yani.
1: Evet, İMKB'de. İşte,
0: 2000'e falan ulaşmıştı o zamanlar. Tabii Exapi sistemi olmadığı için. Şimdi birisi diyor ki, Vedat Bey diyor, 1000 not A hisse senedi alayım. Öbürü diyor ki 5000 not ben alayım. Öbürü diyor ki 10.000 not ben alayım. Öbürü diyor ki 20.000 not ben de alayım. Adam ne aldığını bilmiyor. İşte bu da sürü psikolojisi mesela. O zamanlar da var bu işler ama şimdi bu zamanla o zamanı mukayese ettiğimiz zaman
1: i̇şte
0: sosyal, tabii
1: yani,
0: sosyal medya yok. Yani siz işte herkes de seans odasına gitmiyor o zamanlar. Dolayısıyla davranışsal finans, insan psikolojisi, insan zihninin etkileneceği şey yok. Faktörler yok ama şu an öyle mi? Yani bu an, şu an işte Twitter'ı var, sosyal medyası var. Teknoloji o kadar çok gelişti ki cep telefonunuzdan değil mi? Hisse senedi, her şeyi, sadece hisse senedi değil canım. Eurobond alıp falan satabiliyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medyada gördüğünüz yorumlar
1: kaygıyı daha mı çok yapılan, artırıyor bunlar?
0: Tabii size. Ki yani insan psikolojisi...
1: Yani daha çok insan, böyle tabii işlem ki, yapma isteği.
0: Ha, şimdi anlatayım. Tabii ki hem işlem yapma isteğini getirir hem de aynı zamanda insan psikolojisi daha fazla etkileniyor. Eskiden öyle değildi. Bir de şöyle bir şey var Türkiye'de maalesef. Şeyde sosyal medyada çok fazla dezenformasyon oluyor. Bilgi kirliliği oluyor. Yalan yanlış bilgiler veriliyor, öyle değil mi? Burada çünkü önemli olan orada ne? İşte yayınların izlenmesi. Kimse de hiçbir şeye bakmıyor. Aman izleniyor mu? İzleniyor. Rating var mı? Var falan filan. Dolayısıyla insanları da çok yanlış yönlendiriyorlar. Tabii ki insanların kafası karışıyor yani. Yani normal bir insanın bile kafası karışır. Son derece normal. Bir de bu tarafı var yani. Bu da son derece tabii insanları yanlış yönlendiriyor. Ha böyle olunca da tabii burada kaygı devreye giriyor. Ondan sonra o yüzden kontrol etme devreye giriyor. Hı-hı. İnsanlar ekrana daha fazla bakıyor ve o zaman aman yanlış mı yapıyorum falan panik derken aşırı işlem yapma isteği doğuyor insanlarda. Bakın söylüyorum bütün akademik çalışmalar özellikle hisse senedi piyasalarında ne kadar çok işlem yaparsanız kaybetme olasılığınızın o kadar fazla olduğunu gösteriyor. Bu çok net bir defa. Yani siz günde hele bundan sonra yani hadi bizim o eski zamanlarda bireysel yatırımcılar için belki daha kolaydı. Makineler yoktu, algoritmalar falan filan yoktu. Hele şimdi makineler var, algoritmalar var. Gün içinde alayım satayım, alayım satayım falan filan. En sonunda paranızın büyük, ya bütün akademik çalışmalar bunu gösteriyor. Büyük bir kısmını kaybediyorsunuz yani.
1: Peki burada şimdi mesela bir yatırımcı psikolojik hatalarını azaltmak istiyor diyelim. Bu bahsettiğiniz konular. Kendi basit bir sistem kurmak istiyor. Yani basit bir sistem istiyor. Bu sistemin temelinde size göre hangi kurallar olmalı? Yani ne dedik? Soğukkanlılık, disiplin. Peki başka hangi
0: yani
1: kurallar?
0: Yani en önemlisi bence bir defa önce... Yani
1: mesela ya da çok fazla ekrana bakmamak. Bilmiyorum. Ya
0: önce hangileri? Bir defa risk profili nedir? Risk algısı nedir? Risk toleransı nedir? Onu bilecek. Tabii en önemlisi o. Yani sen nedir söyleriz biz finansta? Risk lover mısın? Hı-hı. Riski seviyor musun? Hı-hı. Risk averse müsün? Riski sevmiyor musun? Veya risk neutral mısın? Riske karşı neutral müsün? Yani şimdi riski sevmeyen bir yatırımcı, risk averse, hiç risk istemeyen bir yatırımcının gidip riskli enstrümanlara yatırım yaptığı zaman bu yatırımcı kafasını yastığa koyduğu zaman geceleri rahat uyuyamaz. Dolayısıyla bu insan riskli enstrümanlardan kaçınacak bir defa. Çok net, öyle değil mi? Dolayısıyla bir defa riskini bilecek, hangi risk düzeyinde olduğunu bilecek ve burada en önemlisi bir yatırım yaptığınız zaman yani ne kadar kayba tahammül edebilirsiniz. Bu çok önemli bir şey yani ama insanlar hiç bunları yapmıyor. Yani ben işte burada ne bileyim 100 lira yatırdım. Yani ben 20 lira kayba tahammül edebilirim diyorsa o zaman o 20 lira kaybı kadar rahat olur. Ama birisi tabii 10 lira kayıptan sonrası beni rahatsız ediyor diyorsa o zaman ona göre pozisyon alacak. Bir defa stop loss'unu işte ona göre belirleyecek. Çok önemli.
1: Bu da üçüncü kural
0: değil. Tabii yani. Ondan sonra nerede take profit yapacak? Bunların hiçbirisi belirlenmiyor değil mi? Nerede ben karımı alacağım? Bu çok önemli. Bir de tabii en önemlisi nasıl yatırımcısın sen? Kısa vadeli yatırımcısın mı? Uzun vadeli yatırımcı mısın? Öyle değil mi? Bunların hepsi farklı yani. Dolayısıyla ona göre bir yatırım yapması lazım. Ve en önemlisine işte diversification dediğimiz çeşitlendirme. Portföy yapması lazım öyle değil mi? Yani hiçbir insan... imkansız yani. Yani ne bileyim önümüzdeki 3 ayda 6 ayda en yüksek getiriye sahip olacak enstrümanları tahmin edemez. Kimse yapamaz yani bunu. İşte çeşitlendirme yaptığınız zaman çeşitlendirmenin hikayesi bu zaten öyle değil mi? Hem tabii buradaki çeşitlendirme yaptığınız zaman portföy oluşturduğunuz zaman tabii aralarındaki aldığınız varlıkların finansal varlıkların aralarındaki korelasyon da önemli. Onu da söyleyelim. Aralarındaki korelasyonun tabii düşük olması lazım. Onu da söyleyelim ama çeşitlendirme yaptığınız zaman hem riskinizi ne yapıyorsunuz? Azaltabiliyorsunuz.
1: Kontrolü olabiliyor.
0: Tabii ki. Yani çeşitlendirme sadece aslında finansal bir olay değil baktığınız zaman. Aslında psikolojik olarak da aynı zamanda bir korunma mekanizması. Bence bu çok önemli ve en önemli şey de disiplin bence.
1: Disiplin. Peki şimdi iki tane şey soracağım size son olarak bunlar artık. Birincisi çok basit bir duygu kontrol listesi olsa. Yani duygu kontrol listesi. İçinde hangi 3 soru olmalı mutlaka? Konuşmamız boyunca evet söylediniz ancak toparlamak adına soruyorum. İkincisi ve en önemlisi. Şimdi iyi yatırımcı dediğin kişi gerçekten piyasayı iyi okuyan kişi mi? Yoksa zihnini iyi yönetebilen kişi mi? Bence çok kritik bir soru.
0: Evet yani duygu kontrol listesi olduğu zaman yani ne söyleyebiliriz? Aslında birincisi yani siz bir pozisyona girdiğiniz zaman niye bu pozisyona giriyorsunuz? Yani işte burada ne bileyim insanlar konuştuğu için bu enstrüman çok popüler olduğu için
1: birincisi
0: mi?
1: Birincisi neden bu yatırıma
0: neden yani
1: giriyorsun?
0: Yoksa temel analize göre mi bir analiz yaptınız,
1: birinci
0: ona mı yapıyorsunuz?
1: Bu.
0: Birincisi o. Bunu sormanız lazım. İkincisi aslında yine bence burada şey çok önemli. Yani ben bundan diyelim ki %20, %30 kaybetsem bunu tolere edebilir miyim? Bence onu söylemek lazım.
1: Zarar tolere edebilme kapasitesi 2.
0: Evet işte, hep davranışsal finansla ilgili. Yani belki birincisi FOMO ve şey olabilir. Hmm. Sürü psikolojisiyle ilgili olabilir. Yani niye yapıyorum bu yatırımı? Altında FOMO mu var? Hurt behavior mu var? Sürü psikolojisi var. İkincisi loss aversion. Yani ne kadar ben bu kayba tahammül edebilirim? Öyle değil mi? Yani üçüncüsü de aslında yani bu
1: ne
0: önemli
1: kadar
0: olan,
1: disiplinliyim mi?
0: Hani yani tabii disiplin ne önemli olabilir, şey yapabilir. Stratejim ne? Yani buradaki duygularım mı ön planda, stratejim mi ön planda? Bunlara bakmak lazım bence.
1: Peki zihni yöneten mi yoksa piyasayı okuyan kişi mi iyi bir yatırımcı olur?
0: Yani ikisi de önemli zaten. Şimdi burada birbirinden ayırt etmek zor. Yani sadece piyasayı okuyup hiç siz zihninizi yönetemiyorsanız başarılı olma şansınız çok fazla değil. Ama sadece zihni yönetip piyasayı da okuyamıyorsanız o da doğru olmaz. Dolayısıyla bence ikisi de son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bitiriyorum ama bu podcast'i dinleyen, izleyenler neyi özellikle dikkat çekişi bulurlar size göre? İzlediler diyelim bu yayını. Size göre en dikkat çekici unsur ne olur burada? FOMO mu, disiplin mi, soğukkanlılık mı, ne bileyim ego mu, açgözlük mü? Hangisi insanın yani beyninde tabii kalır size göre?
0: Yani hepsi önemli bence. Tabii FOMO belki son zamanlarda da çok konuşuldu piyasada. İşte bu demin örnek verdik. Hı-hı. Altın fiyatları, gümüş fiyatları. Yani insanlar bence ona dikkat ederler. Yani burada işte bir yatırım aracı %200, %300 yukarı gitti diye. Hı-hı. Ondan sonra ya ben burada işte bunu kaçırma korkusuyla en üst fiyatlardan trene binersem bundan sonra işte mağduriyetler, sıkıntılar olabiliyor. O önemli bence. İkincisi de bence tabii risk olayı önemli. Yani risk algısı nedir? Risk toleransı nedir? O önemli. İşte o belki de o da loss aversion falan devreye giriyor.
1: Yani bu ikisi en önemlisi aslında.
0: Yani de önemli evet.
1: Peki sevgili hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bütün sorularımın cevaplarını aldım. Her ne kadar bazı şeyleri biliyor olsak da o zihnimiz bizi yanıltmaya devam
0: doğru,
1: ediyor.
0: Doğru.
1: Ne kadar bilsek de.
0: Tabii tabii. Yani hepimiz yaşıyoruz bunları
1: evet.
0: Yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Yatırım Odaklı Podcast'in sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, borsaya girmek isteyen biri hisse senedini nasıl alır?
2: Hisse senedini en sade şekliyle şöyle anlatabilirim. Bir şirketin küçük bir parçasına ortak olmak. Şirket büyüdükçe, karlılığı arttıkça siz de bu büyümeden pay alıyorsunuz. Fakat aynı zamanda risklere de ortak oluyorsunuz. Bu gerçeği baştan kabullenmek çok önemli. Hisse senedi alım satım işlemleri bir borsa üzerinden yürütülür. Türkiye'deki borsamız Borsa İstanbul. Ama doğrudan borsaya giremezsiniz. Lisanslı bir aracı kurum ya da banka üzerinden işlem yapmanız gerekir. Bugün bu işlemler artık çok kolay. Çoğu işlem mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Hisse senedi alım satımında çok fazla terim var. Bunların içinden birkaç temel kavramdan bahsedelim. Örneğin limit emir. Limit emirde bu hisseyi en fazla şu fiyattan al diyorsunuz. Piyasa emrinde ise ne olursa olsun şu an al dersiniz. Her ikisinin de avantajları ve riskleri farklı. Peki hisse senedi fiyatları neden sürekli değişiyor? Bunun nedeni borsanın gerçek zamanlı çalışan bir açık artırma ortamı olması. Şirket haberleri, ekonomik veriler, hatta piyasa psikolojisi fiyatı anlık etkiliyor. Yeni başlayanlar için tavsiyem net. Küçük tutarlarda başlayın, acele etmeyin. Çünkü borsada en büyük kayıplar bilgisizlikten değil, acelecilikten kaynaklanıyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: kaynakları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bugün OVP konuşacağız. Orta vadeli ekonomik program. Orta vadeli ekonomik program önümüzdeki 3 yılı kapsıyor. Bu 3 yıla biraz yukarıdan bakacağız. Şimdi orta vadeli program dediğimizde kulağa biraz böyle teknik bir belge gibi geliyor ama yani içinde enflasyon tahminleri var, büyüme oranları var, bütçe açığı var, cari açık var. Onlarca politika başlığı ve yüzlerce sayfa açıklama var. Ama biraz daha basit bir şekilde düşünmek mümkün bunu. Yani aslında çok teknik bir rapor olmasının yanında, yani teknik bir rapor olarak değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünürken diğer taraftan da ekonomi yönetiminin önümüzdeki 3 yıl için hazırladığı yol haritası gibi düşünülebilir. Yani işte ekonomi yönetimi nereye ulaşmak istiyor? Enflasyonu nereye indirmek istiyor? Ekonomi ne kadar büyüsün istiyor? Devlet ne kadar para harcasın istiyor? Cari açık ne kadar olsun? İstihdam nereye gelsin istiyor? Bunun yanı sıra sanayi, ihracatı, teknolojiyi hangi araçlarla destekleyelim sorularına cevaplar oluşturuyor. Yani aslında bunlara ilişkin bir çerçeve sunuyor bize. Bu dolayısıyla sadece tahmin belgesi değil. Tahminler zaten yani belirli bir süre sonra çok off da kalabiliyor, yani geride kalabiliyor. Ama bu OVP aynı zamanda merkezi yönetim bütçesi hazırlanırken kamu kurumlarının kullanacağı temel çerçeveyi de oluşturuyor yani. Özel sektör açısından da ekonomi yönetiminin öncelikleri hakkında bir referans noktası da niteliğinde. Dolayısıyla bugün rakamların hepsi tam olarak işte gerçekleşecek mi, tutarlı mı, o mu bu mu tartışmasına girmekten çok program bize nasıl bir ekonomi tasarımı anlatıyor ve bu sorunun cevabına bakmak istiyorum. Ve bence yeni programın ana mesajını da 3 cümleyle özetleyebiliriz. Yani işte orada tekrar enflasyonu düşürmeye devam etmek amacı olduğunu görüyoruz. Ama enflasyonu düşürürken büyümeyi tamamen de kaybetmemek amacı öne çıkıyor. Bu sıkı finansal koşullardan daha fazla etkilenen üretim ve ihracat kesimlerini daha seçici biçimde desteklemek konusunun ön planda olduğunu görüyorum. Aslında bütün program bu denge arayışının etrafında kurulmuş durumda. Yani aslında çok zor bir dengeden bahsettiğimde farkındasınızdır. Yani hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyümeyi tamamen kaybetmeyeceğiz. Daha sıkı finansal koşullarla gitmek durumundaysak enflasyonu düşürmek için bundan da reel sektörün etkilenmesini azaltmaya çalışacağız. Son derece zorlu bir denge arayışı ama aslında bizim son 2-3 senemizin de bir hikayesi diyebiliriz. Şimdi ben önce enflasyondan başlayayım. Tahmin ederseniz ki her daim enflasyonu ön plana çıkartıyorum. Çünkü bugün ister tüketici olun, ister şirket sahibi olun, ister yatırımcı olun. Maalesef Türkiye ekonomisinin önündeki en önemli mesele halen bu fiyat istikrarı. Ve biliyoruz ki Ağustos itibariyle yıllık tüketici enflasyonu %31,5 civarında. Şimdi OVP 2026 yılını %28,4 enflasyonla tamamlayacağını öngörüyor. Sonrasında ise düşüşün devam etmesini bekliyor. Diyor ki 2027'de %21, 2028'de %13,5, 2029'da da %9. Yani programın hedefi 2029 yılında yeniden tek haneli enflasyona ulaşmak. Ve fakat hepimiz biliyoruz ki bu tek haneli enflasyon hedefleri aslında sürekli her yıl bir sonraki yıla biraz öteleniyor. Yani dezenflasyon hedefinden vazgeçilmiyor ama önceki dönemleri kıyasla daha uzun bir zaman dilimine yayılan bir patika iletiliyor. Yani basit söyleyelim, enflasyonun düşmesi bekleniyor ama hızlı bir şekilde değil, kademeli olarak. Bu aslında son bir yılda yaşadığımız gelişmelerle de bağlantılı. Zira OVP basın toplantısında yetkililerin, işte gerek Merkez Bankası Başkanı'nın gerek Bakan'ın da altını çizdiği konular var. Diyor ki 2026 yılı dünya ekonomisi açısından kolay bir yıl olmadı. İşte enerji fiyatları yükseldi, jeopolitik gerilimler arttı, tedarik zincirleri yeniden baskı altında kaldı. Gıda ve bazı tarımsal girdilerde maliyet artışları yaşandı. OVP'de özellikle enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını vurguluyor aslında. Ve gördüğünüz üzere de aslında Ağustos'ta 31,5 olan yıllık enflasyon Eylül, Ekim, Kasım, Aralık sonunda 28,4'e gerilemesini öngörüyor. Çok da ciddi bir düşüşten bahsetmiyoruz. 28.4 piyasa beklentilerinin neresinde duruyor derseniz nispeten yakın ama piyasa beklentileri halen biraz daha yukarıda, yani 30'lara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla programın ilk büyük mesajı şu: evet, fiyat istikrarı halen merkezde. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çizgisini sürdürmesi, maliye ve gelirler politikalarının da bu süreçle uyumlu hareket etmesi öngörülüyor. Burada tabii eş güdüm kelimesi önemli. Bunu da çok duyuyoruz. Bu enflasyon sadece faiz arttırarak düşürülecek bir problem değil. Çok çok konuştuk bunları. Tekrar tekrar da konuşuruz elbette. Yani Merkez Bankası bir taraftan talebi ve krediyi kontrol etmeye çalışırken işte kamu harcamalarının ya da yönetilen fiyatların ters yönde çok güçlü bir baskı yaratmaması gerekiyor. İşte maliye politikası burada devreye giriyor. Burada da para, maliye ve gelirler politikalarının birlikte çalışması hedefleniyor. Buna da eş güdüm diyoruz. Peki yani bu günlük hayatımız açısından ne anlama geliyor? Öncelikle şu anlama geliyor. Yani enflasyonun işte %30 civarlarından %20'ye doğru bir seyahat içinde olması bekleniyor 2027 yılında. Bu tabii orta vadeli ekonomik programın tahminleri çerçevesinde konuşuyorum. Piyasa tahminlerine bakıldığında çok daha yukarı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Piyasa tahminlerinde de mevcut noktada şu anda 2027 yıl sonunda 22'nin biraz daha üzerinde tahminler oluştuğunu görüyoruz. Yine çok uzak değil aslında, yani 21 diyen OVP var, işte 22'nin biraz üzerinde diyen bir de piyasa katılımcıları var. Ama burada söyleyeceğim not şu: biz yılın başındaki bu enflasyon tahminlerini maalesef hep yukarı yönlü revize etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla tahminler üzerinde bir risk var mı sorusuna cevap olarak da evet var. Peki hangi yönde sorusunun cevabı ise yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Çünkü gelecek dönemde ücretler politikasının nasıl ayarlanacağı, enerji fiyatlarının nasıl gideceği, gıda fiyatlarının nasıl gideceği, verilecek seçici desteklerin aslında talep üzerindeki etkileri, bütün bunlar son derece kritik. Biz belirli bir varsayım ve baz senaryo ile çalışıp aslında burada 22 civarında bir şey diyor olabiliriz. Yani piyasa katılımcıları olarak genel çerçevede. Ama dediğim gibi risklerin yukarı yönlü olduğunu da kafamızın bir kenarında tutuyoruz. Tekrar dönüyorum OVP'ye. Şimdi OVP diyor ki %30'dan 20'ye doğru bir fiyatların, yani enflasyonun düşmesi bekleniyor. Şimdi tekrar edelim, bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Fiyatlar yükselmeye devam edecek diyor ama işte 2027'de 2026'ya göre daha yavaş yükselecek. Yani işte %20'ler civarında yükselecek diyor. Dolayısıyla aslında bu dezenflasyonun vatandaş tarafından hissedilmesi de zaman alıyor. Zaten yaklaşık 2,5-3 senedir devam eden bir programın biraz daha devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla da uzun soluklu bir süreç ve yorucu bir süreç olduğunu da şu andan görebiliyoruz. Şimdi büyüme tarafına gelelim. Burada da ilginç bir denge var. Mesela 2026 yılı büyüme tahmini önceki programdaki %3.8'den %3.3'e indirilmiş durumda. Bunun nedenleri arasında da işte küresel ekonomideki yavaşlama sayılabilir, dış talebin zayıflaması, içeride enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan sıkı finansal koşulları sayabiliriz. Ve OVP'nin 2026'nın ikinci yarısında iç talebin daha ölçülü seyretmesini ve yılın %3.3 büyümeyle tamamlanmasını öngördüğünü tekrar edebilirim. Burada yine piyasaya dönüyorum. Orada ne diyorlar diye baktığımda evet, %3'ler civarında bir büyümeyle çalışıldığını anlıyoruz. Yılın başında hatırlatalım, %4'lerin üzerinde büyümeye doğru gidilebilme ihtimalinden bahsediyorduk. Çok öyle olmadı. Sonra 2027 için %4.2, 2028 için %4.6, 2029 için ise %5 civarında bir patika, büyüme patikası öngörülüyor. Burada rakamdan daha önemli bir hikaye şu: yani hem enflasyonu hemen düşürelim, büyüme ne olursa olsun demiyoruz. Yani dezenflasyon sürecine ilişkin olarak belki daha hızlı hareket ve büyüme tarafındaki çerçevenin biraz daha belki hızlı bir sertleşmeyle soğuması argümanları var. Ama bu tabii işte 2023'ün ortasında geçtiğimizi düşünürsek bu politikalara, artık 2026'nın sonuna geliyoruz. Böyle olmadığını, çok uzun süreye yayıldığını ve uzun süreye yayılınca da uzadıkça uzadığının da farkına varıyoruz aslında. Dolayısıyla bu çerçevenin bu OVP'de de devam ettiğini görüyoruz. Yani büyümeyi de hızlandıralım istiyoruz, enflasyonu da düşürelim istiyoruz. Büyümeyi neyse ki kademeli hızlandırma çerçevesindeyiz, enflasyonu da düşürürken. Yani biraz dengeli büyüme peşindeyiz ama makro aksaklıklarımız, dengesizliklerimizi çok kısa vadede tamir etmekte zor olmuyor ve bunlara adres de edemiyoruz. Türlü işte küresel gelişmeler olabiliyor, farklı gelişmeler olabiliyor. Dolayısıyla oraya ağırlık vermekte biraz daha zorlanıyoruz diyebilirim. Şimdi bunun dışında reel sektöre geçelim. Çünkü yeni programın dikkat çekici bölümlerinden biri de bu. Türkiye'de son dönemde şirketlerin en fazla dile getirdiği sorunlardan biri finansman maliyetleri. Enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek tuttuğunuzda doğal olarak kredi maliyetleri de yükseliyor. İşte bu iç talebi yavaşlatıyor ama aynı zamanda yatırım yapmak isteyen, işletme sermayesi ihtiyacı bulunan veya ihracat finansmanı kullanan şirketleri de zorluyor. OVP burada daha seçici bir finansman yaklaşımı öneriyor. Yani buradaki mesaj şu anlamda önemli. Diyor ki yani ekonominin tamamına ben ucuz kredi veremem. Benden bunu beklemeyin ki bunu geçtiğimiz zamanlarda yaptık ve bunun çok ciddi anlamda enflasyonun neden olduğunu da gördük. Ama onun yerine üretim, yatırım, ihracat, teknoloji ve dönüşüm sağlayan alanlara finansman daha fazla yönlendirilecek. Bunu çok uzun zamandır da devam ediyoruz. Yani söylemeye devam ediyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz. Çünkü verilen istisnalar ve destekler günün sonunda makro düzlemde daha olumsuz sonuçlara da neden olabiliyor. O olumsuz sonuçları bertaraf edebilmek için çok daha iyi düşünülmüş ve seçici olmak gerekiyor ve bunun da son OVP programlarında altının çizildiğini görüyoruz. Diyor ki OVP özellikle emek yoğun imalatçı ve ihracatçı sektörlerin işletme sermayesinin desteklenmesi, firmalara ölçeklerine göre finansman olanaklarının geliştirilmesi, Ar-Ge, yapay zeka, kritik teknolojiler, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanların önceliklendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yani çok basit ifade edeyim. Diyor ki dediğim gibi kredi büyümesi genel olarak kontrollü kalsın ama üretim kapasitesini arttıracak alanlara kaynak aktarımı devam etsin. İşte oldukça hassas bir denge unsuru tekrar öne çıkıyor. Biraz önce dediğim gibi çünkü destek çok geniş tutulursa iş talep yeniden hızlanıyor, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabiliyor. Çok sınırlı tutulursa da bu kez tabii işte onu da gördük, sanayi, yatırım ve istihdam üzerindeki baskı artabiliyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde programın başarısını belirleyecek konulardan biri bu seçici desteğin uygulamada gerçekten üretken alanlara ne ölçüde ulaşacağı olacak. Şimdi bir de dış dengeye bakalım. Yani Türkiye'nin dünya ile alışverişinde ortaya çıkan tablo. Burada yeni OVP önceki programa göre biraz daha temkinli bir görünüm çiziyor. 2026 yılı için cari açığın milli gelire oranının %2.6 olması bekleniyor. Sonrasındaki yıl 2027'de yani gelecek sene 1.9, 2028'de 1.8, 2029'da da 1.6 seviyesine gerilemesi hedefleniyor. Dolayısıyla cari açık tarafında yine kademeli bir iyileşme öngörülüyor. Tabii bu sene enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığı olumsuz etkileyen başlıkların en önemlisiydi. Halen çok da yüksek. Hatta bir sonraki yayınımızda bu yakın vadede tekrar hızlı bir yükseliş gösteren enerji fiyatlarına bir değinmeyi düşünüyorum. Tekrar bunun dalgası ve hani bunun etkileri ne olabilir günlük hayatlarımızda diye. Konuma tekrar geri dönüyorum. Türkiye enerjide halen önemli ölçüde ithalata bağımlı bir ülke. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da işte petrol, doğalgaz fiyatları yükseldiğinde bunun etkisini sadece benzin pompasında görmüyoruz. İthalat faturamızda da görüyoruz. Bunun da işte sonucu cari açığın biraz daha artışı niteliğinde oluyor. Burada tabii turizm önemli bir tampon olmaya devam ediyor. Yani mal ticaret dalgası ve hani bunun etkileri ne olabilir günlük hayatlarımızda diye. Konuma tekrar geri dönüyorum. Türkiye enerjide halen önemli ölçüde ithalata bağımlı bir ülke. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da işte petrol, doğalgaz fiyatları yükseldiğinde bunun etkisini sadece benzin pompasında görmüyoruz. İthalat faturamızda da görüyoruz. Bunun da işte sonucu cari açığın biraz daha artışı

0: Biri de bizim dış finansman ihtiyacımız açısından çok önemli. Ama turizm gelirlerine ilişkin de son dönemdeki verilerde bir miktar zayıflama olduğunu görüyoruz diyebilirim. Bütçe. Bütçeden bahsetmeden olmaz. Orta vadeli bütçe görünümünde de ne var? Mali planda da ne var? Ona da bakalım. Yani devletin gelirleri ve giderleri tarafında nasıl bir yol çiziliyor? Burada da böyle hızlı ve çok sert bir mali sıkılaşma görülüyor mu, görülmüyor mu? Görülmüyor. Bundan ziyade kademeli bir görünüm var. Örneğin 2026 için merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının %3.1 civarında olması öngörülüyor. 2027'de 3.5, 2028'de 3.1, 2029'da ise 2.8 hedefleniyor. Dolayısıyla kamu maliyesinde de anahtar kelime yine kademeli bir iyileşme. Bu önemli çünkü bir tarafta deprem sonrası yeniden yapılanma harcamaları, sosyal harcamalar ve yatırım ihtiyacı var. Diğer tarafta enflasyonla mücadele açısından mali disiplinin korunması gerekiyor. Bu mali disiplini korumaya çalışırken örneğin enflasyonla mücadele açısından belki bir eşgüdüm örneği olarak söylenebilir. Bir Eşel Mobil sistemi vardı mesela. İşte Eşel Mobil tarafında aslında enerji fiyatlarındaki yükselişi vergi gelirinden vazgeçerek kompanse etmeye ve tüketiciye yansıtmamaya çalıştığımız bir süreçten bahsediyorum. Örneğin bu da mali disiplini nispeten yaralayan ama diğer taraftan da enflasyonla mücadele açısından destek veren bir adım. Dolayısıyla her şey önemli bir dengeden ve bu denge arayışından devam ediyor diyebilirim. Ve son olarak istihdamdan bahsedelim. İstihdam tarafında da tabii 2026 için %8.1 civarında öngörülen bir işsizlik var. Yine burada kademeli bir olumlu çerçeve sunulmuş. %8'e 2027'de, 2028'de 7.8'e, 2029'da da 7.6'ya gerilemesi hedefleniyor. Ve fakat burada da çokça gördük, zaman zaman ilerleyen yayınlarda yeni verileri tekrar göreceğiz. Tabii bu manşet bir işsizlik oranı, çeşitli farklı yöntemlerle, çok daha geniş tanımlarla işsizlik oranını hesaplandığında çok daha yüksek seviyelere gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla oradaki dinamikler de, oradaki gidişat da son derece önemli gibi gözüküyor. Piyasalar açısından bu programda bence en çok izlenecek başlık enflasyon patikasının gerçekleşme hızı olacak. Çünkü enflasyon düştükçe faizlerin de zaman içerisinde daha düşük seviyelere gelmesi için alan açılabilecek. Faizler düştükçe şirketlerin finansman maliyeti değişecek, tahvil fiyatları etkilenecek, borsanın değerlemesi etkilenecek, kredi koşulları etkilenecek. O zaman belki konut ve tüketim talebi üzerinde bir takım etkiler olacak. Aslında yani OVP'deki enflasyon patikası diğer birçok piyasa değişkeninin de merkezinde olmaya devam edecek. Daha konuşacak çok şey var tabii ama çok da uzatmamak gerekiyor. Yani 2027 ve 2029 programının verdiği cevap OVP programıyla şöyle özetleyebiliriz. Daha düşük bir enflasyona gitmek istiyoruz ama daha dengeli bir büyümeyle, daha sınırlı bir dış kırılganlık ve üretim kapasitesini güçlendiren daha seçici bir ekonomi politikasıyla. Umarım bizim için daha iyi dönemler görürüz. Bundan sonra takip edeceğimiz şey ise aslında yol haritasından çok yolculuğun kendisi olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

just let the fame find you.

0: when I play along.
1: Odeon Radio. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: bahçenin en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

Sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odea Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odea Radyo'dan ayırma.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Bugün OVP konuşacağız. Orta vadeli ekonomik program. Orta vadeli ekonomik program önümüzdeki 3 yılı kapsıyor. Bu 3 yıla biraz yukarıdan bakacağız. Şimdi orta vadeli program dediğimizde kulağa biraz böyle teknik bir belge gibi geliyor ama yani içinde enflasyon tahminleri var, büyüme oranları var, bütçe açığı var, cari açık var. Onlarca politika başlığı ve yüzlerce sayfa açıklama var. Ama biraz daha basit bir şekilde düşünmek mümkün bunu. Yani aslında çok teknik bir rapor olmasının yanında, yani teknik bir rapor olarak değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünürken, diğer taraftan da ekonomi yönetiminin önümüzdeki 3 yıl için hazırladığı yol haritası gibi düşünülebilir. Yani işte ekonomi yönetimi nereye ulaşmak istiyor? Enflasyonu nereye indirmek istiyor? Ekonomi ne kadar büyüsün istiyor? Devlet ne kadar para harcasın istiyor? Cari açık ne kadar olsun? İstihdam nereye gelsin istiyor? Bunun yanı sıra sanayi, ihracatı, teknolojiyi hangi araçlarla destekleyelim sorularına cevaplar oluşturuyor. Yani aslında bunlara ilişkin bir çerçeve sunuyor bize. Bu dolayısıyla sadece tahmin belgesi değil. Tahminler zaten yani belirli bir süre sonra çok off da kalabiliyor, yani geride kalabiliyor. Ama bu OVP aynı zamanda merkezi yönetim bütçesi hazırlanırken kamu kurumlarının kullanacağı temel çerçeveyi de oluşturuyor yani. Özel sektör açısından da ekonomi yönetiminin öncelikleri hakkında bir referans noktası da niteliğinde. Dolayısıyla bugün rakamların hepsi tam olarak işte gerçekleşecek mi, tutarlı mı, o mu bu mu tartışmasına girmekten çok program bize nasıl bir ekonomi tasarımı anlatıyor ve bu sorunun cevabına bakmak istiyorum. Ve bence yeni programın ana mesajını da 3 cümleyle özetleyebiliriz. Yani işte orada tekrar enflasyonu düşürmeye devam etmek amacı olduğunu görüyoruz. Ama enflasyonu düşürürken büyümeyi tamamen de kaybetmemek amacı öne çıkıyor. Bu sıkı finansal koşullardan daha fazla etkilenen üretim ve ihracat kesimlerini daha seçici biçimde desteklemek konusunun ön planda olduğunu görüyorum. Aslında bütün program bu denge arayışının etrafında kurulmuş durumda. Yani aslında çok zor bir dengeden bahsettiğimde farkındasınızdır. Yani hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyümeyi tamamen kaybetmeyeceğiz. Daha sıkı finansal koşullarla gitmek durumundaysak enflasyonu düşürmek için bundan da reel sektörün etkilenmesini azaltmaya çalışacağız. Son derece zorlu bir denge arayışı ama aslında bizim son 2-3 senemizin de bir hikayesi diyebiliriz. Şimdi ben önce enflasyondan başlayayım. Tahmin ederseniz ki her daim enflasyon ön plana çıkartıyorum. Çünkü bugün ister tüketici olun, ister şirket sahibi olun, ister yatırımcı olun. Maalesef ve maalesef Türkiye ekonomisinin önündeki en önemli mesele halen bu fiyat istikrarı. Ve biliyoruz ki Ağustos itibariyle yıllık tüketici enflasyonu %31,5 civarında. Şimdi OVP 2026 yılını %28,4 enflasyonla tamamlayacağını öngörüyor. Sonrasında ise düşüşün devam etmesini bekliyor. Diyor ki 2027'de %21, 2028'de %13,5, 2029'da da %9. Yani programın hedefi 2029 yılında yeniden tek haneli enflasyona ulaşmak. Ve fakat hepimiz biliyoruz ki bu tek haneli enflasyon hedefleri aslında sürekli her yıl bir sonraki yıla biraz öteleniyor. Yani dezenflasyon hedefinden vazgeçilmiyor ama önceki dönemleri kıyasla daha uzun bir zaman dilimine yayılan bir patika iletiliyor. Yani basit söyleyelim, enflasyonun düşmesi bekleniyor ama hızlı bir şekilde değil, kademeli olarak. Bu aslında son bir yılda yaşadığımız gelişmelerle de bağlantılı. Zira OVP basın toplantısında yetkililerin, işte gerek Merkez Bankası Başkanı'nın gerek Bakan'ın da altını çizdiği konular var. Diyor ki 2026 yılı dünya ekonomisi açısından kolay bir yıl olmadı. İşte enerji fiyatları yükseldi, jeopolitik gerilimler arttı, tedarik zincirleri yeniden baskı altında kaldı. Gıda ve bazı tarımsal girdilerde maliyet artışları yaşandı. OVP'de özellikle enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını vurguluyor aslında. Ve gördüğünüz üzere de aslında Ağustos'ta 31,5 olan yıllık enflasyon Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralık sonunda 28,4'e gerilemesini öngörüyor. Çok da ciddi bir düşüşten bahsetmiyoruz. 28.4 piyasa beklentilerinin neresinde duruyor derseniz nispeten yakın ama piyasa beklentileri halen biraz daha yukarıda, yani 30'lara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla programın ilk büyük mesajı şu: evet, fiyat istikrarı halen merkezde. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çizgisini sürdürmesi, maliye ve gelirler politikalarının da bu süreçle uyumlu hareket etmesi öngörülüyor. Burada tabii eş güdüm kelimesi önemli. Bunu da çok duyuyoruz. Bu enflasyon sadece faiz arttırarak düşürülecek bir problem değil. Çok çok konuştuk bunları. Tekrar tekrar da konuşuruz elbette. Yani Merkez Bankası bir taraftan talebi ve krediyi kontrol etmeye çalışırken işte kamu harcamalarının ya da yönetilen fiyatların ters yönde çok güçlü bir baskı yaratmaması gerekiyor. İşte maliye politikası burada devreye giriyor. Burada da para, maliye ve gelirler politikalarının birlikte çalışması hedefleniyor. Buna da eş güdüm diyoruz. Peki yani bu günlük hayatımız açısından ne anlama geliyor? Öncelikle şu anlama geliyor. Yani enflasyonun işte %30 civarlarından %20'ye doğru bir seyahat içinde olması bekleniyor 2027 yılında. Bu tabii orta vadeli ekonomik programın tahminleri çerçevesinde konuşuyorum. Piyasa tahminlerine bakıldığında çok daha yukarı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Piyasa tahminlerinde de mevcut noktada şu anda 2027 yıl sonunda 22'nin biraz daha üzerinde tahminler oluştuğunu görüyoruz. Yine çok uzak değil aslında, yani 21 diyen OVP var, işte 22'nin biraz üzerinde diyen bir de piyasa katılımcıları var. Ama burada söyleyeceğim not şu: biz yılın başındaki bu enflasyon tahminlerini maalesef hep yukarı yönlü revize etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla tahminler üzerinde bir risk var mı sorusuna cevap olarak da evet var. Peki hangi yönde sorusunun cevabı ise yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Çünkü gelecek dönemde ücretler politikasının nasıl ayarlanacağı, enerji fiyatlarının nasıl gideceği, gıda fiyatlarının nasıl gideceği, verilecek seçici desteklerin aslında talep üzerindeki etkileri, bütün bunlar son derece kritik. Biz belirli bir varsayım ve baz senaryo ile çalışıp aslında burada 22 civarında bir şey diyor olabiliriz. Yani piyasa katılımcıları olarak genel çerçevede. Ama dediğim gibi risklerin yukarı yönlü olduğunu da kafamızın bir kenarında tutuyoruz. Tekrar dönüyorum OVP'ye. Şimdi OVP diyor ki %30'dan 20'ye doğru bir fiyatların, yani enflasyonun düşmesi bekleniyor. Şimdi tekrar edelim, bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Fiyatlar yükselmeye devam edecek diyor ama işte 2027'de 2026'ya göre daha yavaş yükselecek. Yani işte %20'ler civarında yükselecek diyor. Dolayısıyla aslında bu dezenflasyonun vatandaş tarafından hissedilmesi de zaman alıyor. Zaten yaklaşık 2,5-3 senedir devam eden bir programın biraz daha devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla da uzun soluklu bir süreç ve yorucu bir süreç olduğunu da şu andan görebiliyoruz. Şimdi büyüme tarafına gelelim. Burada da ilginç bir denge var. Mesela 2026 yılı büyüme tahmini önceki programdaki %3.8'den %3.3'e indirilmiş durumda. Bunun nedenleri arasında da işte küresel ekonomideki yavaşlama sayılabilir, dış talebin zayıflaması, içeride enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan sıkı finansal koşulları sayabiliriz. Ve OVP'nin 2026'nın ikinci yarısında iç talebin daha ölçülü seyretmesini ve yılın %3.3 büyümeyle tamamlanmasını öngördüğünü tekrar edebilirim. Burada yine piyasaya dönüyorum. Orada ne diyorlar diye baktığımda evet, %3'ler civarında bir büyümeyle çalışıldığını anlıyoruz. Yılın başında hatırlatalım, %4'lerin üzerinde büyümeye doğru gidilebilme ihtimalinden bahsediyorduk. Çok öyle olmadı. Sonra 2027 için %4.2, 2028 için %4.6, 2029 için ise %5 civarında bir patika, büyüme patikası öngörülüyor. Burada rakamdan daha önemli bir hikaye şu: hani hem enflasyonu hemen düşürelim, büyüme ne olursa olsun demiyoruz. Yani dezenflasyon sürecine ilişkin olarak belki daha hızlı hareket ve büyüme tarafındaki çerçevenin biraz daha belki hızlı bir sertleşmeyle soğuması argümanları var ama bu tabii işte 2023'ün ortasında geçtiğimizi düşünürsek bu politikalara, artık 2026'nın sonuna geliyoruz. Böyle olmadığını, çok uzun süreye yayıldığını ve uzun süreye yayılınca da uzadıkça uzadığının da farkına varıyoruz aslında. Dolayısıyla bu çerçevenin bu OVP'de de devam ettiğini görüyoruz. Yani büyümeyi de hızlandıralım istiyoruz, enflasyonu da düşürelim istiyoruz. Büyümeyi neyse ki kademeli hızlandırma çerçevesindeyiz, enflasyonu da düşürürken. Yani biraz dengeli büyüme peşindeyiz ama makro aksaklıklarımız, dengesizliklerimizi çok kısa vadede tamir etmekte zor olmuyor ve bunlara adres de edemiyoruz. Türlü işte küresel gelişmeler olabiliyor, farklı gelişmeler olabiliyor. Dolayısıyla oraya ağırlık vermekte biraz daha zorlanıyoruz diyebilirim. Şimdi bunun dışında reel sektöre geçelim. Çünkü yeni programın dikkat çekici bölümlerinden biri de bu. Türkiye'de son dönemde şirketlerin en fazla dile getirdiği sorunlardan biri finansman maliyetleri. Enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek tuttuğunuzda doğal olarak kredi maliyetleri de yükseliyor. İşte bu iç talebi yavaşlatıyor ama aynı zamanda yatırım yapmak isteyen işletmeler olabiliyor. Dolayısıyla oraya ağırlık vermekte biraz daha zorlanıyoruz diyebilirim. Şimdi bunun dışında reel sektöre geçelim. Çünkü yeni programın dikkat çekici bölümlerinden biri de bu. Türkiye'de son dönemde şirketlerin en fazla dile getirdiği sorunlardan biri finansman maliyetleri. Enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek tuttuğunuzda doğal olarak kredi maliyetleri de yükseliyor. İşte bu iç

söylüyor. Yani buradaki mesaj şu anlamda önemli. Diyor ki yani ekonominin tamamına ben ucuz kredi veremem. Benden bunu beklemeyin. Ki bunu geçtiğimiz zamanlarda yaptık ve bunun çok ciddi anlamda enflasyon neden olduğunu da gördük. Ama onun yerine üretim, yatırım, ihracat, teknoloji ve dönüşüm sağlayan alanlara finansman daha fazla yönlendirilecek. Bunu çok uzun zamandır da devam ediyoruz. Yani söylemeye devam ediyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz. Çünkü verilen istisnalar ve destekler günün sonunda makro düzlemde daha olumsuz sonuçlara da neden olabiliyor. O olumsuz sonuçları bertaraf edebilmek için çok daha iyi düşünülmüş ve seçici olmak gerekiyor ve bunun da son OVP programlarında altının çizildiğini görüyoruz. Diyor ki OVP özellikle emek yoğun imalatçı ve ihracatçı sektörlerin işletme sermayesinin desteklenmesi, firmalara ölçeklerine göre finansman olanaklarının geliştirilmesi, Ar-Ge, yapay zeka, kritik teknolojiler, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanların önceliklendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yani çok basit ifade edeyim. Diyor ki dediğim gibi kredi büyümesi genel olarak kontrollü kalsın ama üretim kapasitesini arttıracak alanlara kaynak aktarımı devam etsin. İşte oldukça hassas bir denge unsuru tekrar öne çıkıyor. Biraz önce dediğim gibi çünkü destek çok geniş tutulursa iş talep yeniden hızlanıyor. Enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabiliyor. Çok sınırlı tutulursa da bu kez tabii işte onu da gördük sanayi, yatırım ve istihdam üzerindeki baskı artabiliyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde programın başarısını belirleyecek konulardan biri bu seçici desteğin uygulamada gerçekten üretken alanlara ne ölçüde ulaşacağı olacak. Şimdi bir de dış dengeye bakalım. Yani Türkiye'nin dünya ile alışverişinde ortaya çıkan tablo. Burada yeni OVP önceki programa göre biraz daha temkinli bir görünüm çiziyor. 2026 yılı için cari açığın milli gelire oranının %2.6 olması bekleniyor. Sonrasındaki yıl 2027'de yani gelecek sene 1.9, 2028'de 1.8, 2029'da da 1.6 seviyesine gerilemesi hedefleniyor. Dolayısıyla cari açık tarafında yine kademeli bir iyileşme öngörülüyor. Tabii bu sene enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığı olumsuz etkileyen başlıkların en önemlisiydi. Halen çok da yüksek. Hatta bir sonraki yayınımızda bu yakın vadede tekrar hızlı bir yükseliş gösteren enerji fiyatlarına bir değinmeyi düşünüyorum. Tekrar bunun dalgası ve hani bunun etkileri ne olabilir günlük hayatlarımızda diye. Konuma tekrar geri dönüyorum. Türkiye enerjide halen önemli ölçüde ithalata bağımlı bir ülke. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da işte petrol, doğalgaz fiyatları yükseldiğinde bunun etkisini sadece benzin pompasında görmüyoruz. İthalat faturamızda da görüyoruz. Bunun da işte sonucu cari açığın biraz daha artışı niteliğinde oluyor. Burada tabii turizm önemli bir tampon olmaya devam ediyor. Yani mal ticaretinde açık verirken böyle turizm ve diğer hizmet gelirleri bu açığın bir bölümünü kapatıyor. Dolayısıyla turizm gelirlerinin güçlü seyri de bizim dış finansman ihtiyacımız açısından çok önemli. Ama turizm gelirlerine ilişkin de son dönemdeki verilerde bir miktar zayıflama olduğunu görüyoruz diyebilirim. Bütçeden bahsetmeden olmaz. Orta vadeli bütçe görünümünde de ne var, mali planda da ne var ona da bakalım. Yani devletin gelirleri ve giderleri tarafında nasıl bir yol çiziliyor? Burada da böyle hızlı ve çok sert bir mali sıkılaşma görülüyor mu, görülmüyor mu? Görülmüyor. Bundan ziyade kademeli bir görünüm var. Örneğin 2026 için merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının %3.1 civarında olması öngörülüyor. 2027'de 3.5, 2028'de 3.1, 2029'da ise 2.8 hedefleniyor. Dolayısıyla kamu maliyesinde de anahtar kelime yine kademeli bir iyileşme. Bu önemli çünkü bir tarafta deprem sonrası yeniden yapılanma harcamaları, sosyal harcamalar ve yatırım ihtiyacı var. Diğer tarafta enflasyonla mücadele açısından mali disiplinin korunması gerekiyor. Bu mali disiplini korumaya çalışırken örneğin enflasyonla mücadele açısında belki bir eş güdüm örneği olarak söylenebilir. Bir Eşel Mobil sistemi vardı mesela. İşte Eşel Mobil tarafında aslında enerji fiyatlarındaki yükselişi vergi gelirinden vazgeçerek kompanse etmeye ve tüketiciye yansıtmamaya çalıştığımız bir süreçten bahsediyorum. Örneğin bu da mali disiplini nispeten yaralayan ama diğer taraftan da enflasyonla mücadele açısından destek veren bir adım. Dolayısıyla her şey önemli bir dengeden ve

0: bu denge arayışından devam ediyor diyebilirim. Ve son olarak istihdamdan bahsedelim. İstihdam tarafında da tabii 2026 için %8.1 civarında öngörülen bir işsizlik var. Yine burada kademeli bir olumlu çerçeve sunulmuş. %8'e 2027'de, 2028'de 7.8'e, 2029'da da 7.6'ya gerilemesi hedefleniyor. Ve fakat burada da çokça gördük, zaman zaman ilerleyen yayınlarda yeni verileri tekrar göreceğiz. Tabii bu manşet bir işsizlik oranı, çeşitli farklı yöntemlerle, çok daha geniş tanımlarla işsizlik oranını hesaplandığında çok daha yüksek seviyelere gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla oradaki dinamikler de, oradaki gidişat da son derece önemli gibi gözüküyor. Piyasalar açısından bu programda bence en çok izlenecek başlık enflasyon patikasının gerçekleşme hızı olacak. Çünkü enflasyon düştükçe faizlerin de zaman içerisinde daha düşük seviyelere gelmesi için alan açılabilecek. Faizler düştükçe şirketlerin finansman maliyeti değişecek, tahvil fiyatları etkilenecek, borsanın değerlemesi etkilenecek, kredi koşulları etkilenecek. O zaman belki konut ve tüketim talebi üzerinde bir takım etkiler olacak. Aslında yani OVP'deki enflasyon patikası diğer birçok piyasa değişkeninin de merkezinde olmaya devam edecek. Daha konuşacak çok şey var tabii ama çok da uzatmamak gerekiyor. Yani 2027 ve 2029 programının verdiği cevap OVP programıyla şöyle özetleyebiliriz. Daha düşük bir enflasyona gitmek istiyoruz ama daha dengeli bir büyümeyle, daha sınırlı bir dış kırılganlık ve üretim kapasitesini güçlendiren daha seçici bir ekonomi politikasıyla. Umarım tabii, umarım bizim için daha iyi dönemler görürüz. Bundan sonra takip edeceğimiz şey ise aslında yol haritasından çok yolculuğun kendisi olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımız

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: hayatına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
2: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşündükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Odea'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odea Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

0: but it's bullcrap.
1: Sometimes you

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odea Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Bugün OVP konuşacağız. Orta vadeli ekonomik program. Orta vadeli ekonomik program önümüzdeki 3 yılı kapsıyor. Bu 3 yıla biraz yukarıdan bakacağız. Şimdi orta vadeli program dediğimizde kulağa biraz böyle teknik bir belge gibi geliyor ama yani içinde enflasyon tahminleri var, büyüme oranları var, bütçe açığı var, cari açık var. Onlarca politika başlığı ve yüzlerce sayfa açıklama var. Ama biraz daha basit bir şekilde düşünmek mümkün bunu. Yani aslında çok teknik bir rapor olmasının yanında, yani teknik bir rapor olarak değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünürken, diğer taraftan da ekonomi yönetiminin önümüzdeki 3 yıl için hazırladığı yol haritası gibi düşünülebilir. Yani işte ekonomi yönetimi nereye ulaşmak istiyor? Enflasyonu nereye indirmek istiyor? Ekonomi ne kadar büyüsün istiyor? Devlet ne kadar para harcasın istiyor? Cari açık ne kadar olsun? İstihdam nereye gelsin istiyor? Bunun yanı sıra sanayi, ihracatı, teknolojiyi hangi araçlarla destekleyelim sorularına cevaplar oluşturuyor. Yani aslında bunlara ilişkin bir çerçeve sunuyor bize. Bu dolayısıyla sadece tahmin belgesi değil. Tahminler zaten yani belirli bir süre sonra çok off da kalabiliyor, yani geride kalabiliyor. Ama bu OVP aynı zamanda merkezi yönetim bütçesi hazırlanırken kamu kurumlarının kullanacağı temel çerçeveyi de oluşturuyor yani. Özel sektör açısından da ekonomi yönetiminin öncelikleri hakkında bir referans noktası da niteliğinde. Dolayısıyla bugün rakamların hepsi tam olarak işte gerçekleşecek mi, tutarlı mı, o mu bu mu tartışmasına girmekten çok program bize nasıl bir ekonomi tasarımı anlatıyor ve bu sorunun cevabına bakmak istiyorum. Ve bence yeni programın ana mesajını da 3 cümleyle özetleyebiliriz. Yani işte orada tekrar enflasyonu düşürmeye devam etmek amacı olduğunu görüyoruz. Ama enflasyonu düşürürken büyümeyi tamamen de kaybetmemek amacı öne çıkıyor. Bu sıkı finansal koşullardan daha fazla etkilenen üretim ve ihracat kesimlerini daha seçici biçimde desteklemek konusunun ön planda olduğunu görüyorum. Aslında bütün program bu denge arayışının etrafında kurulmuş durumda. Yani aslında çok zor bir dengeden bahsettiğimde farkındasınızdır. Yani hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyümeyi tamamen kaybetmeyeceğiz. Daha sıkı finansal koşullarla gitmek durumundaysak enflasyonu düşürmek için bundan da reel sektörün etkilenmesini azaltmaya çalışacağız. Son derece zorlu bir denge arayışı ama aslında bizim son 2-3 senemizin de bir hikayesi diyebiliriz. Şimdi ben önce enflasyondan başlayayım. Tahmin ederseniz ki her daim enflasyon ön plana çıkartıyorum. Çünkü bugün ister tüketici olun, ister şirket sahibi olun, ister yatırımcı olun. Maalesef ve maalesef Türkiye ekonomisinin önündeki en önemli mesele halen bu fiyat istikrarı. Ve biliyoruz ki Ağustos itibariyle yıllık tüketici enflasyonu %31,5 civarında. Şimdi OVP 2026 yılını %28,4 enflasyonla tamamlayacağını öngörüyor. Sonrasında ise düşüşün devam etmesini bekliyor. Diyor ki 2027'de %21, 2028'de %13,5, 2029'da da %9. Yani programın hedefi 2029 yılında yeniden tek haneli enflasyona ulaşmak. Ve fakat hepimiz biliyoruz ki bu tek haneli enflasyon hedefleri aslında sürekli her yıl bir sonraki yıla biraz öteleniyor. Yani dezenflasyon hedefinden vazgeçilmiyor ama önceki dönemleri kıyasla daha uzun bir zaman dilimine yayılan bir patika iletiliyor. Yani basit söyleyelim, enflasyonun düşmesi bekleniyor ama hızlı bir şekilde değil, kademeli olarak. Bu aslında son bir yılda yaşadığımız gelişmelerle de bağlantılı. Zira OVP basın toplantısında yetkililerin, işte gerek Merkez Bankası Başkanı'nın gerek Bakan'ın da altını çizdiği konular var. Diyor ki 2026 yılı dünya ekonomisi açısından kolay bir yıl olmadı. İşte enerji fiyatları yükseldi, jeopolitik gerilimler arttı, tedarik zincirleri yeniden baskı altında kaldı. Gıda ve bazı tarımsal girdilerde maliyet artışları yaşandı. OVP'de özellikle enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını vurguluyor aslında. Ve gördüğünüz üzere de aslında Ağustos'ta 31,5 olan yıllık enflasyon Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralık sonunda 28,4'e gerilemesini öngörüyor. Çok da ciddi bir düşüşten bahsetmiyoruz. 28.4 piyasa beklentilerinin neresinde duruyor derseniz nispeten yakın ama piyasa beklentileri halen biraz daha yukarıda, yani 30'lara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla programın ilk büyük mesajı şu: evet, fiyat istikrarı halen merkezde. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çizgisini sürdürmesi, maliye ve gelirler politikalarının da bu süreçle uyumlu hareket etmesi öngörülüyor. Burada tabii eş güdüm kelimesi önemli, bunu da çok duyuyoruz. Bu enflasyon sadece faiz arttırarak düşürülecek bir problem değil. Çok çok konuştuk bunları, tekrar tekrar da konuşuruz elbette. Yani Merkez Bankası bir taraftan talebi ve krediyi kontrol etmeye çalışırken, işte kamu harcamalarının ya da yönetilen fiyatların ters yönde çok güçlü bir baskı yaratmaması gerekiyor. İşte maliye politikası burada devreye giriyor. Burada da para, maliye ve gelirler politikalarının birlikte çalışması hedefleniyor. Buna da eş güdüm diyoruz. Peki, yani bu günlük hayatımız açısından ne anlama geliyor? Öncelikle şu anlama geliyor. Yani enflasyonun işte %30 civarlarından %20'ye doğru bir seyahat içinde olması bekleniyor 2027 yılında. Bu tabii orta vadeli ekonomik programın tahminleri çerçevesinde konuşuyorum. Piyasa tahminlerine bakıldığında çok daha yukarı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Piyasa tahminlerinde de mevcut noktada şu anda 2027 yıl sonunda 22'nin biraz daha üzerinde tahminler oluştuğunu görüyoruz. Yine çok uzak değil aslında, yani 21 diyen OVP var, işte 22'nin biraz üzerinde diyen bir de piyasa katılımcıları var. Ama burada söyleyeceğim not şu: biz yılın başındaki bu enflasyon tahminlerini maalesef hep yukarı yönlü revize etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla tahminler üzerinde bir risk var mı sorusuna cevap olarak da evet var. Peki hangi yönde sorusunun cevabı ise yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Çünkü gelecek dönemde ücretler politikasının nasıl ayarlanacağı, enerji fiyatlarının nasıl gideceği, gıda fiyatlarının nasıl gideceği, verilecek seçici desteklerin aslında talep üzerindeki etkileri, bütün bunlar son derece kritik. Biz belirli bir varsayım ve baz senaryo ile çalışıp aslında burada 22 civarında bir şey diyor olabiliriz. Yani piyasa katılımcıları olarak genel çerçevede. Ama dediğim gibi risklerin yukarı yönlü olduğunu da kafamızın bir kenarında tutuyoruz. Tekrar dönüyorum OVP'ye. Şimdi OVP diyor ki %30'dan 20'ye doğru bir fiyatların, yani enflasyonun düşmesi bekleniyor. Şimdi tekrar edelim, bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Fiyatlar yükselmeye devam edecek diyor ama işte 2027'de 2026'ya göre daha yavaş yükselecek. Yani işte %20'ler civarında yükselecek diyor. Dolayısıyla aslında bu dezenflasyonun vatandaş tarafından hissedilmesi de zaman alıyor. Zaten yaklaşık 2,5-3 senedir devam eden bir programın biraz daha devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla da uzun soluklu bir süreç ve yorucu bir süreç olduğunu da şu andan görebiliyoruz. Şimdi büyüme tarafına gelelim. Burada da ilginç bir denge var. Mesela 2026 yılı büyüme tahmini önceki programdaki %3.8'den %3.3'e indirilmiş durumda. Bunun nedenleri arasında da işte küresel ekonomideki yavaşlama sayılabilir, dış talebin zayıflaması, içeride enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan sıkı finansal koşulları sayabiliriz. Ve OVP'nin 2026'nın ikinci yarısında iç talebin daha ölçülü seyretmesini ve yılın %3.3 büyümeyle tamamlanmasını öngördüğünü tekrar edebilirim. Burada yine piyasaya dönüyorum. Orada ne diyorlar diye baktığımda, evet, %3'ler civarında bir büyümeyle çalışıldığını anlıyoruz. Yılın başında hatırlatalım, %4'lerin üzerinde büyümeye doğru gidilebilme ihtimalinden bahsediyorduk. Çok öyle olmadı. Sonra 2027 için %4.2, 2028 için %4.6, 2029 için ise %5 civarında bir patika, büyüme patikası öngörülüyor. Burada rakamdan daha önemli bir hikaye şu: hani hem enflasyonu hemen düşürelim, büyüme ne olursa olsun demiyoruz. Yani dezenflasyon sürecine ilişkin olarak belki daha hızlı hareket ve büyüme tarafındaki çerçevenin biraz daha belki hızlı bir sertleşmeyle soğuması argümanları var ama bu tabii işte 2023'ün ortasında geçtiğimizi düşünürsek bu politikalara, artık 2026'nın sonuna geliyoruz. Böyle olmadığını, çok uzun süreye yayıldığını ve uzun süreye yayılınca da uzadıkça uzadığının da farkına varıyoruz aslında. Dolayısıyla bu çerçevenin bu OVP'de de devam ettiğini görüyoruz. Yani büyümeyi de hızlandıralım istiyoruz, enflasyonu da düşürelim istiyoruz. Büyümeyi neyse ki kademeli hızlandırma çerçevesindeyiz, enflasyonu da düşürürken. Yani biraz dengeli büyüme peşindeyiz ama makro aksaklıklarımız, dengesizliklerimizi çok kısa vadede tamir etmekte zor olmuyor ve bunlara adres de edemiyoruz. Türlü işte küresel gelişmeler olabiliyor, farklı gelişmeler olabiliyor. Dolayısıyla oraya ağırlık vermekte biraz daha zorlanıyoruz diyebilirim. Şimdi bunun dışında reel sektöre geçelim. Çünkü yeni programın dikkat çekici bölümlerinden biri de bu. Türkiye'de son dönemde şirketlerin en fazla dile getirdiği sorunlardan biri finansman maliyetleri. Enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek tuttuğunuzda doğal olarak kredi maliyetleri de yükseliyor. İşte bu iç talebi yavaşlatıyor ama aynı zamanda yatırım yapmak isteyen, işletme sermayesi ihtiyacı bulunan veya ihracat finansmanı kullanan şirketleri de zorluyor. OVP burada daha seçici bir finansman yaklaşımı öneriyor. Yani buradaki mesaj şu anlamda önemli. Diyor ki yani ekonominin tamamına ben ucuz kredi veremem. Benden bunu beklemeyin ki bunu geçtiğimiz zamanlarda yaptık ve bunun çok ciddi anlamda enflasyonun neden olduğunu da gördük. Ama onun yerine üretim, yatırım, ihracat, teknoloji ve dönüşüm sağlayan alanlara finansman daha fazla yönlendirilecek. Bunu çok uzun zamandır da devam ediyoruz. Yani söylemeye devam ediyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz. Çünkü verilen istisnalar ve destekler günün sonunda makro düzlemde daha olumsuz sonuçlara da neden olabiliyor. O olumsuz sonuçları bertaraf edebilmek için çok daha iyi düşünülmüş ve seçici olmak gerekiyor ve bunun da son OVP programlarında altının çizildiğini görüyoruz. Diyor ki OVP özellikle emek yoğun imalatçı ve ihracatçı sektörlerin işletme sermayesinin desteklenmesi, firmalara ölçeklerine göre finansman olanaklarının geliştirilmesi, Ar-Ge, yapay zeka, kritik teknolojiler, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanların önceliklendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yani çok basit ifade edeyim. Diyor ki dediğim gibi kredi büyümesi genel olarak kontrollü kalsın ama üretim kapasitesini arttıracak alanlara kaynak aktarımı devam etsin. İşte oldukça hassas bir denge unsuru tekrar öne çıkıyor. Biraz önce dediğim gibi çünkü destek çok geniş tutulursa iş talep yeniden hızlanıyor. Enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabiliyor. Çok sınırlı tutulursa da bu kez tabii işte onu da gördük sanayi, yatırım ve istihdam üzerindeki baskı artabiliyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde programın başarısını belirleyecek konulardan biri bu seçici desteğin uygulamada gerçekten üretken alanlara ne ölçüde ulaşacağı olacak. Şimdi bir de dış dengeye bakalım. Yani Türkiye'nin dünya ile alışverişinde ortaya çıkan tablo. Burada yeni OVP önceki programa göre biraz daha temkinli bir görünüm çiziyor. 2026 yılı için cari açığın milli gelire oranının %2.6 olması bekleniyor. Sonrasındaki yıl 2027'de yani gelecek sene 1.9, 2028'de 1.8, 2029'da da 1.6 seviyesine gerilemesi hedefleniyor. Dolayısıyla cari açık tarafında yine kademeli bir iyileşme öngörülüyor. Tabii bu sene enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığı olumsuz etkileyen başlıkların en önemlisiydi. Halen çok da yüksek. Hatta bir sonraki yayınımızda bu yakın vadede tekrar hızlı bir yükseliş gösteren enerji fiyatlarına bir değinmeyi düşünüyorum. Tekrar bunun dalgası ve hani bunun etkileri ne olabilir günlük hayatlarımızda diye. Konuma tekrar geri dönüyorum. Türkiye enerjide halen önemli ölçüde ithalata bağımlı bir ülke. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da işte petrol, doğalgaz fiyatları yükseldiğinde bunun etkisini sadece benzin pompasında görmüyoruz. İthalat faturamızda da görüyoruz. Bunun da işte sonucu cari açığın biraz daha artışı niteliğinde oluyor. Burada tabii turizm önemli bir tampon olmaya devam ediyor. Yani mal ticaretinde açık verirken böyle turizm ve diğer hizmet gelirleri bu açığın bir bölümünü kapatıyor. Dolayısıyla turizm gelirlerinin güçlü seyri de bizim dış finansman ihtiyacımız açısından çok önemli. Ama turizm gelirlerine ilişkin de son dönemdeki verilerde bir miktar zayıflama olduğunu görüyoruz diyebilirim. Bütçeden bahsetmeden olmaz. Orta vadeli bütçe görünümünde de ne var, mali planda da ne var ona da bakalım. Yani devletin gelirleri ve giderleri tarafında nasıl bir yol çiziliyor? Burada da böyle hızlı ve çok sert bir mali sıkılaşma görülüyor mu, görülmüyor mu? Görülmüyor. Bundan ziyade kademeli bir görünüm var. Örneğin 2026 için merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının %3.1 civarında olması öngörülüyor. 2027'de 3.5, 2028'de 3.1, 2029'da ise 2.8 hedefleniyor. Dolayısıyla kamu maliyesinde de anahtar kelime yine kademeli bir iyileşme. Bu önemli çünkü bir tarafta deprem sonrası yeniden yapılanma harcamaları, sosyal harcamalar ve yatırım ihtiyacı var. Diğer tarafta enflasyonla mücadele açısından mali disiplinin korunması gerekiyor. Bu mali disiplini korumaya çalışırken örneğin enflasyonla mücadele açısında belki bir eş güdüm örneği olarak söylenebilir. Bir Eşel Mobil sistemi vardı mesela. İşte Eşel Mobil tarafında aslında enerji fiyatlarındaki yükselişi vergi gelirinden vazgeçerek kompanse etmeye ve tüketiciye yansıtmamaya çalıştığımız bir süreçten bahsediyorum. Örneğin bu da mali disiplini nispeten yaralayan ama diğer taraftan da enflasyonla mücadele açısından destek veren bir adım. Dolayısıyla her şey önemli bir dengeden ve bu denge arayışından devam ediyor diyebilirim. Ve son olarak istihdamdan bahsedelim. İstihdam tarafında da tabii 2026 için %8.1 civarında öngörülen bir işsizlik var. Yine burada kademeli bir olumlu çerçeve sunulmuş. %8'e 2027'de, 2028'de 7.8'e, 2029'da da 7.6'ya gerilemesi hedefleniyor. Ve fakat burada da çokça gördük, zaman zaman ilerleyen yayınlarda yeni verileri tekrar göreceğiz. Tabii bu manşet bir işsizlik oranı, çeşitli farklı yöntemlerle, çok daha geniş tanımlarla işsizlik oranını hesaplandığında çok daha yüksek seviyelere gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla oradaki dinamikler de, oradaki gidişat da son derece önemli gibi gözüküyor. Piyasalar açısından bu programda bence en çok izlenecek başlık enflasyon patikasının gerçekleşme hızı olacak. Çünkü enflasyon düştüğü an ilerleyen yayınlarda yeni verileri tekrar göreceğiz. Tabii bu manşet bir işsizlik oranı, çeşitli farklı yöntemlerle, çok daha geniş tanımlarla işsizlik oranını hesaplandığında çok daha yüksek seviyelere gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla oradaki dinamikler de, oradaki gidişat da son derece önemli gibi gözüküyor. Piyasalar açısından bu programda bence en çok izlenecek başlık

0: değişecek, tahvil fiyatları etkilenecek, borsanın değerlemesi etkilenecek, kredi koşulları etkilenecek. O zaman belki konut ve tüketim talebi üzerinde bir takım etkiler olacak. Aslında yani OVP'deki enflasyon patikası diğer birçok piyasa değişkeninin de merkezinde olmaya devam edecek. Daha konuşacak çok şey var tabii ama çok da uzatmamak gerekiyor. Yani 2027 ve 2029 programının verdiği cevap OVP programıyla şöyle özetleyebiliriz. Daha düşük bir enflasyona gitmek istiyoruz ama daha dengeli bir büyümeyle, daha sınırlı bir dış kırılganlık ve üretim kapasitesini güçlendiren daha seçici bir ekonomi politikasıyla. Umarım tabii, umarım bizim için daha iyi dönemler görürüz. Bundan sonra takip edeceğimiz şey ise aslında yol haritasından çok yolculuğun kendisi olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.